Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler gördüğü ikram ve itibar sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı ister. Başka bir rivayette şehitliğin faziletini gördüğü için denilmiştir.

0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

davasıdır. Bizim davamız iman davasıdır. Bizim davamız Kur'an'ı yaşam davasıdır. Bizim davamız peygamber davasıdır. Bizim davamız Kerbela davasıdır. Heyhat!

Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Karaçoka, dudağında kanlar kurur.

24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. On yedinci cüz.
2: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 17. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Şimdi haberler. ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Carlson, bir İsrailli olarak daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor dedi. Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, Araplara hayvan ya da insan altı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait dronun bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı, müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Bursa Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler, kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor, hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Market içerisinde un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bakliyat ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesi yer alırken, gönüllüler de aileler

Sizlerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi. Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artış ise %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti. Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın, Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. ABD'de gizemli madde paniği yaşanıyor. Olay, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yaşandı. Eyalet yetkililerinin açıklamalarına göre ilk yardım ekibi aşırı doz madde kullanımı şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldı. Ekipler evde 4 kişiyi tanımlanamayan maddeye maruziyet sonucu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti. Diğerinin tedavisi ise sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı Dr. Wassim Örti yaptığı açıklamada virüsün Bundibugyo adlı bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumud filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor. Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde İttihadul Ulema tarafından yapımı planlanan Medresetü Zehra Kız Kur'an kursunun temel atma merasimi dualarla gerçekleştirildi. İpek Yolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde toplam 1500 metrekare olarak inşa edilecek Medresetü Zehra projesi ile 80 kız öğrencinin yatılı olarak eğitim alması sağlanacak. Kur'an ilimleri, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tüm İslami ilimlerin öğretileceği projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Temel atma merasimine medrese alimlerinin yanı sıra imamlar, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İttihadul Ulema üyesi Molla Abdurrahim Timurtaş, medreselerin önemi ve günümüzde İslami eğitime duyulan ihtiyaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Haksiyat Van Şube Başkanı Mehmet Tasansa, ilim yuvalarına verilen desteklerin sadakayı cariye olduğuna dikkati çekti. Müsiyat Van Şube Başkanı Abdullah Aras da zeki çocukların medreselere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek İmam Hatip Şeref Ayna'nın yaptığı dua eşliğinde medresenin temeline ilk harç döküldü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak'la Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler. Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor.
Batman Merkez Bıçakçı Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek, özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti.

0: Gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
1: Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Baytek, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
4: Dünya Mart'ta aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

zamanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Yerel basın başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksa FM dinleyicileri. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı ve bereketli bir cuma günü geçirmemiz temennisiyle 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber gazetesi, manşete göz atalım. Esnafın umudu son 3 gün. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman'da şeker tezgahları süslendi. Esnaf satışların henüz beklenen seviyeye ulaşmadığını, ancak Kurban Bayramı öncesinde son 3 günün piyasalara hareket getireceğine inandıklarını belirtti. Batman'da bayram hazırlıkları hız kazanırken kent merkezindeki çarşı ve sokaklarda şeker tezgahları da kurulmaya başlandı. Özellikle Elma Sokağı çevresinde bayram şekeri satan esnaf, vatandaşların yavaş yavaş alışverişe çıktığını, ancak asıl yoğunluğun her yıl olduğu gibi bayramın son günlerinde yaşanacağını belirtti. Bayram şekillerini tezgaha düzen esnaflardan Hayrettin Karataş, Kurban Bayramı alışverişlerinin genellikle son günlere kaldığını belirterek şunları söyledi. Kurban Bayramı genelde son 3 günde hareketleniyor, hazırlığımızı yaptık, şekerlerimizi tezgaha koyduk, müşteri yavaş yavaş gelmeye başladı ama millet hala daha çok giyim alışverişinde, şekere henüz tam geçilmedi, fiyatlarımız da geçen bayramla aynı, fazla yüksek değil dedi. Elma Sokağı esnaflarından Ahmet Erçin de satışların şu an için durgun olduğunu, ancak bayram yaklaştıkça hareketlilik beklediklerini dile getirdi. Bir diğer esnaf Harun Gültekin ise bu yıl bayram hareketliliğinin geciktiğini belirtti. Geçen yıl vatandaşların alışverişe daha erken başladığını ifade eden Gültekin, umutlarının yine son günler olduğunu kaybetti. Harun Gültekin geçen sene yoğunluk bayramdan yaklaşık 10 gün önce başlamıştı. Bu yıl ise bayrama 6 gün kalmasına rağmen hala beklenen hareket yok. Ama biz yine de umutluyuz. Son 5 gün özellikle de son 3 gün yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz dedi.

0: Asansör faciası. Mahsur kalanları çıkarmaya çalışırken hayatından oldu. Belde mahallesinde elektrik kesintisi nedeniyle arızalanan asansörde mahsur kalan, kadın ve çocukları kurtarmaya çalışan 65 yaşındaki adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay belde mahallesinde bulunan 14 katlı Dalmen sitesinde meydana geldi. Asansörde mahsur kalan kadın ve çocukların yardımına koşan 65 yaşındaki ZB çocukları bulunduğu yerden çıkardı. Yaşlı adam kurtarmaya çalışması sırasında dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemine düştü. ZB olay yerinde hayatını kaybetti. Bedensel engelli öğrenci Azmi ile örnek oldu. Batman'da yaşayan bedensel engelli Nurullah da 3 yıl boyunca evde aldığı online eğitimle EKPSS'den yaklaşık 65 bin aday arasında Türkiye 60.'sı, Batman 1.'si oldu. Azmi ile takdir toplayan dağın başarısı ailesi ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı. En kötü yılımız. Batman merkezde faaliyet gösteren sürücü kursu işletmecisi Hüsamettin Kanat, sürücü kursu sektörünün tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirtti. Yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirten Kanat, hem Batman'da hem de Türkiye genelinde sürücü kurslarına olan talebin ciddi şekilde düştüğünü ifade etti. Türkiye Mutfağı Haftası başladı. Türkiye Mutfağı Haftası kapsamında Batman'da düzenlenen etkinlikte yaklaşık 70 yöresel lezzet tanıtıldı. Açılış programında gastronominin turizmdeki önemine dikkat çekildi. Durdurulan araçta 20 kilogram uyuşturucu çıktı. Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilogram sukunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. 6000 haneye bayram şekeri desteği. Batman Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye 6000 haneye kentin 35 farklı noktasında bayram şekeri ulaştırdı. Kraliçe arıyı yiyen fare şaşkına yol açtı. Batman'da çok ilginç bir olay yaşandı. Bal üreticisi bir esnafın masasına bıraktığı kraliçe arı kutusunu kaçıran fare hem kraliçe arıyı hem de korumalarını afiyetle yedi. Batman Haber Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız son haberimiz toptancı halinde bayram öncesi denetim. Batman Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyve fiyatlarına ulaşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Batman sebze meyve toptancı halinde denetim gerçekleştirildi.
1: Yerel basın devam ediyor.

0: Bültenimize Batman Gazetesi ile devam ediyoruz. Doğru zamanda yenmezse risk oluşturur haberi manşette. Batman'da tatlı sektörüne hizmet veren Süleyman Can, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yaklaşık 7 yıldır sektörde olduğunu belirten Can, sıcak havalarda özellikle ürünlerin saklama süresi ve tüketim alışkanlıklarının önem kazandığını belirtti. Can, klasik baklava hem daha uzun ömürlü hem de daha tat olarak dengeli, 4-5 gün tüketilebilirken kaymaklı tatlar 2 gün içerisinde bitirilmelidir, dedi. Bahis operasyonunda 88 tutuklama. Batman merkezli yürütülen dev yasa dışı bahis operasyonunda 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 88'i çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınlar hem öğreniyor hem iş hayatına atılıyor. Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik eğitim ve mesleki destek projeleri sürdürülüyor. Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler Projesi kapsamında Bayındır Mahallesi'ne gerçekleştirilen programda kadın kursiyerlere dijital bağımlılık, madde bağımlılığıyla mücadele ve mahremiyet konularında eğitim verildi. Bültenimize Batman Çağdaş Gazetesi ile devam ediyoruz. Çiftçi tarlaya giremiyor haberi manşette. Geçen yıl bu dönemlerde mercimek hasadı yapan Batman Ovası'ndaki çiftçiler bu yıl aşırı yağışlardan tarlaya giremediklerini belirtiyor. Bölge illerinde olduğu gibi Batman'da da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçinin tarlaya girmesini engelledi. Geçen yıl bu dönemlerde mercimek hasadını tamamladıklarını belirten Balpınar Belediyesi'ndeki çiftçiler son yılların en yüksek yağışına tanık olduklarını söyledi. Balpınarlı çiftçilerden Hayrettin Eskin, bu yıl beklediğimiz üzerine bir yağış gerçekleşti. Son 20 yılın en yüksek yağışı diyebiliriz. Yağışlar berekettir ama bu yıl aşırı yağışlardan henüz tarlaya giremedik. Yağıştan ötürü birçok çiftçi mercimek hasadını yapamadı. Bu yıl dağ, bayır ve ovada su bolluğu yaşanıyor. Yağışlar şiddetini kaybederse çiftçi hasada başlayacak, dedi. Çöken bölgeye kaya dolgusu. Yaklaşık 25 gün önce Batman çayında su debisinin yükselmesi sonucu köprü bağlantı yollarında çökme yaşandı. Daha önce toprak dolgunu yapıldığı köprünün bağlantı bölgelerinde şimdi de kaya parçalarıyla yeniden dolgu işlemleri yapılıyor. Yıl sonunda hizmette 25 dönümlük alanda yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi bu yılın sonunda hizmete açılacak. Bakan yeni stadyum yerine bakacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın, Kurban Bayramı sonrası Batman'a yapması beklenilen gezi için bir dizi hazırlık başlatıldı. Bakan Bakın, Batman'da yapılması planlanan 35 bin kişi kapasiteli yeni stadyum yerinde de incelemelerde bulunacağı belirtildi. Pusula gazetesine geçiyoruz. Çocukları kurtardı, kendisi boşluğa düşerek hayatını kaybetti haberi manşette. Batman'da bir sitede meydana gelen asansör kazası kahramanlık girişiminin acı bir sonla bitmesiyle yürekleri dağladı. Elektrik kesintisi nedeniyle arızalanan asansörde mahsur kalan kadın ve çocukları kurtarmaya çalışan 65 yaşındaki vatandaş asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. ...20 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda Batman'a giriş yapmak üzere olan bir araçta 20 kilogram sukunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enerji üstünde inceleme. Batman'ın Gercüş ilçesinde bölgenin kaderini değiştirecek büyük yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. İlçe protokolü Gercüş'ün enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve yerel kalkınmaya devasa bir katkı sunacak olan Güneş Enerjisi Santrali projesini yerinde inceledi. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Manşette dev bahis operasyonu 88 tutuklama haberi var. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 88'i tutuklandığı denilmiş. Kahef Batman'ı sanatla buluşturdu. Batman'da aydınlık yarınları temasıyla düzenlenen 3. geleneksel Kahef Çocuk Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Bölgenin en büyük çocuk kültür ve sanat festivali olarak gerçekleşen organizasyon, çocuklara yönelik özel gösteriler, seçkin marka standları ve ebeveynlere yönelik söyleşilerle dikkat çekti. Festival kapsamında çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenirken, aileler de alanda uzman isimlerin katıldığı söyleşilere katılma fırsatı buldu. Bugün aktaracağımız son haber Tümör Siyat'tan Kırşan'a ziyaret. Tüm Orta Doğu Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ, Top Maden Meclisi Başkanı, Çiftay Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Tümör Siyat Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kırşan'ı ziyaret etti denilmiş. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya pazartesi yine aynı saatte buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7, Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: 113 30 yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9 ve 10. ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı FM'de.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aks FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Adana'dan Muslat FM ve Van'dan Serhat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Güzel bir program olması dileğiyle Cuma Muhabbeti başlıyor kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzu söyleyelim inşallah, kardeşlerimiz mesaj yazacaklar. Ve inşallah konuyla ilgili mesaj yazan kardeşlerimiz arasından, dinleyicilerimiz arasından program sonunda iki dinleyicimize sürpriz hediyelerimiz de olacak, bu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dostlar, malumunuz üzere bayram yaklaşıyor ve bayramda belki de en sevindireceğimiz kişiler de yetimler olacak kıymetli dostlar. İnşallah Yetimler Vakfı'nı, çalışmalarını konuşacağız kıymetli dostlar. Birazdan değerli bir konuğumuz hattımızda olacak ve kendisiyle Yetimler Vakfı'nın çalışmalarını, yetimlerle ilgili çalışmalarını konuşacağız inşallah.

Değerli dostlar, mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Yetimlerle ilgili. Evet, konu başlığımız yetimler kıymetli dostlar. Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Allah-u Teala Nisa suresinin 10. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak buluğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.

Kıymetli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındayız. 8 kardeş radyoyla birlikteliğimiz başladı kıymetli dostlar. Ve konumuz yetimler kıymetli dostlar. Yetimleri konuşacağız inşallah. Şu bayram yaklaşıyor. Yetimleri nasıl sevindireceğiz? İnşallah Yetimler Vakfı yetkililerinden Cemil Ünsal hocamız birazdan hattımızda olacaklar ve kendisiyle inşallah yetimleri konuşacağız kıymetli dostlar. Sizler de yetimler başlığıyla inşallah yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah tekrardan birlikteyiz.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında bugünkü konuğumuz Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız. Şu anda hattımızdalar. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar, bereketli, bol kazançlar diyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, telefonu biraz daha yakın tutarsanız inşallah, hoparlörden değil de böyle normal telefon gibi konuşursanız inşallah sizleri daha iyi duyacağız hocam.
1: Teşekkürler. Aynı o şekilde.
0: Değerli dinleyenler, 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız ve dedik ki yetimleri konuşacağız. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah yayın akışımız içerisinde yetimlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. İnşallah konuğumuzu uğurladıktan sonra yorumlarınıza da yer vereceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neler yazacaklar. Değerli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim isterseniz. Yetimler Vakfı ile ilgili inşallah özellikle bayram hazırlıkları nasıl? Az önce de programın hemen girişinde onlarca ayet var, onlarca hadis var. Sadece bir iki tanesine değindik. Zira belki de insanın hani derler ya, sevaphanesine yazılacak en büyük hayırlardan birisi de yetimleri sevindirmek, yetimlerin malına sahip çıkmak, onları bayramlarda ve özel günlerde belki de sevindirmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri bu yönde değerli hocam. Buradan başlayalım hocam. İslam'da yetimleri nereye koymak lazım değerli hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Tekrardan size hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Herkese Allah'ın selamına selamlıyorum. Yani bize göre yetimleri tabii gönüllere koymak lazım, baş tacı etmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü onlar yetimler aslında ümmete emanettir. Biliyorsunuz yani şer'i olarak aslında yetimlere hani zekat düşmüyor.
0: Evet.
1: Fakat bunun hikmeti şudur. Bunun hikmeti yani aslında Müslümanlar, İslam devleti yetimlere bakmakla yükümlüdürler. Yani bu bir sorumluluktur, bir evet. farizadır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde bir ehemmiyet vermiş. Ayet-i kerimelerde de وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنُ Yani siz işte yetimlerin malına ancak iyilikle yaklaşın. Yani onun dışında ondan uzak durun. Bu onlara verdiğiniz sözleri de yerine getirin şeklinde. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz yetimlere çok büyük bir önem vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Yetimleri kendi evine alarak onları okşamış, yıkanmış, saçlarını taramış ve aile efradına da yetimlere karşı merhameti olmasını daima emretmiştir, tavsiye etmiştir. Aynı şekilde İslam ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla yetimlerin İslamiyet'te Müslümanların yanında çok büyük bir kıymet ve değeri vardır. Müslüman olarak bu değeri vermemiz lazım. Biz Yetimler Vakfı olarak da bu konuda üzerinde düşen görevi sorumlu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizin gibi değerli, kıymetli gönüldaşlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi gerçekten bu anlamda biz kardeş radyolar olarak Yetimler Vakfı'nı yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten de hani takdire şayan çalışmaları var. Bunu da duyurmak adına sizlere de söz hakkı verelim değerli hocam. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bayramda, şu bayramda önümüzde bir kurban bayramı var. Ve belki de en sevindirebileceğimiz gerek ziyaretlerle, gerek bayramlıkla, gerek kurban etiyle, gerek hani harçlıkla yetimleri nasıl sevindiriyoruz? Yetimler Vakfı olarak ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz böyle sıralayarak başlayalım. Yurt içi ve yurt dışından örneklerle de sıralayabiliriz. Evet. Buyurun değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Yani asıl amacımıza zaten değindiniz.
0: Evet.
1: Yani bizler Yetimler Vakfı olarak sizin gibi gönül vermiş değerli kardeşlerimizle yılın 12 ayı boyunca yetimlerin yanındayız. Onlara hamilelik etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim tabii yardımlarımız, dokunuşlarımız farklı farklıdır. Yani neredeyse yılın 12 ayında farklı çalışmalarımız var. Bunlar sadece tabii bayram günlerinde değil. Dediğim gibi yılın 12 ayında da yapmaya çalışıyoruz. Biz tabii yani yetime vakfında gönüllü çalışan kardeşler olarak aslında bir köprü görevini yapıyoruz. Hayırseverlerimizin bize bağışlanmış olduğu hayırlarla onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir köprü vazifesini görmekteyiz. Dediğim gibi farklı zamanlarda farklı projelerle yetimlere yani yardım etmeye çalışıyoruz. Nedir bu hani projelerimiz derseniz, bunlardan hani birincisi okulların açılmasıyla eğitim desteği veriyoruz hayırseverlerimizin destekleriyle. Kış geldiğinde bir bot bir mont projesiyle kışlık ihtiyaçlarını giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani 3 aylara girdiğimizde özellikle aynı yardımlar, bunlar işte gıda olsun, giyimler olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine işte hayırseverlerimizin bağışlarıyla, destekleriyle ayda bir, iki ayda bir, en fazla 3 ayda bir 2 kilogram olmak üzere yetim ailelerimize et yardımda, kırmızı et yardımda bulunuyoruz. Tabii bunun dışında bazen beyaz et gelir, işte kahvaltılıklar gelir, farklı yardımlar gelir. Biz bunları anında bu yetim ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine işte özellikle bayramlarda bayramlık hediyeler nedir bunlar? Özel giyimdir. Hani malum yetimlerin, çocukların bayramlarda en çok sevineceği şey aslında giyimdir. Evet. Ya da harçlıktır. Tabii harçlık da hani hayırseverlerimizin destekleri olduğunda harçlıkları da ulaştırıyoruz. Ama özellikle yani yetimlerin sevinçlerine, gülümsemelerine, dualarını almaya ortak olmak için hayırseverlerimize aslında bir teklifi götürüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ve bu vesileyle her bayramda özellikle onları giyindirmeye, sevindirmeye çalışıyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar hep bunu yaptık. Başardık yani çok şükür. Evet. Tabii sizin vesilenizle yani biz tabii duyuruyoruz. Zaten önümüzde bayram var. Kurban Bayramı var. Şu anda zaten çalışmalarımız sürüyor. Giyimle alakalı çalışmalarımız da var. Evet. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini etkileyemezler. Biz de bu vesileyle onlara ulaşır. Giyim faaliyetlerimizi de inşallah gerçekleştiririz. Bu vesileyle onları sevindiririz, dualarını alırız, gülümsemelerine ortak oluruz. Özellikle bunu yapmak isteyen hayırseverlerimize diyoruz ki buyurun siz de gelin. Mağazaya birlikte gidelim. Yetimler geldiğinde onların işte giyimlerine yardımcı olun, başlarını okşayın, merhamet gösterin. Evet. Birebir hani orada onların dualarını alın, bu şeye ortak olun şeklinde bu faaliyetlerimiz de var elhamdülillah. Ve dediğiniz gibi şu anda işte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Zaten bir aydan fazladır kurban çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Şu anda kardeşlerimiz sahada çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki amacımız da gerek yurt içinde olsun gerek yurt dışında olsun yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine kırmızı et, kurban eti ulaştırmaktır. Bunu hani birkaç yıldır elhamdülillah yapıyoruz ve her bayramda da bu kardeşlerimize, yetim kardeşlerimizin evlerine kırmızı et götürüyoruz. Bu vesileyle onların dualarını alıyoruz. Yetimler Vakfı olarak da yurt içinde olsun, yurt dışında olsun inşallah bu yıl yani 2026 yılında 12 ülkede bizim kurban faaliyetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı temsilci kardeşlerimiz zaten gittiler. Orada çalışmalarını yapıyorlar. Kurban alanlarımızı yapmışız. İnşallah programlarımızı yapmışız. Şu anda bugün de giden kardeşlerimiz var yurt dışında. Yarın da gidenler vardır ve bayrama kadar inşallah gidecekler. Bizim işte hedefimiz 12 ülkede bu yılda kurban kesimleri gerçekleştirmek ve orada bulunan yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaktır ve inşallah çalışmalarımız devam etmektedir.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi az önce parantez içerisinde yakaladım. Hani evet. Siz dediniz ki yıl 12 ay değil mi hocam?
1: Evet.
0: Çünkü yani bu musluğun sürekli açık olması lazım ve yetimler de bugün yani özellikle dinimizde belki de en önemli yere sahip insanlardır. Ta ki olgunluk yaşına erişinceye kadar bunlara bakmamız lazım. Yani dediğiniz gibi aslında devlet bununla yükümlüdür ama belki de şu anda tam anlamıyla İslami şeyi yerine getirmediği için de bizim üzerimize düşüyor bu anlamda.
1: Aynen,
0: siz vakıf olarak peki hocam acaba yeteri kadar destek görebiliyor musunuz?

0: yaptınız bu anlamda. Bağış yapan kardeşlerimize, evet, ağabeylerimize, bacılarımıza ne gibi, evet, bir duyurunuz olur hocam?
1: Allah razı olsun. Yine önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Şimdi bu tür yardım kuruluşları tamamen yani özel, evet, çalışmalardır.
0: Evet.
1: Hani işte devletten bir yardım alıp da çalışan kurumlar değildir.
0: Evet.
1: Tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle, katkılarıyla, gönüllü çalışanlarıyla yürüyen bir çalışmadır. Hani başta dediğim gibi biz de sadece köprü vazifesini yapıyoruz. Onun dışında bu çalışmalarımız hayırseverlerin destekleriyle yürümektedir. Tabii ki toplumda hani yetimlik bir gerçek olduğu için sosyal olarak insanlar yetimlere karşı merhamet yönüyle daha iyi bir çalışma oluyor. Dolayısıyla hani bir merhamet, bir şefkat, bir işte yardımseverlik, danışma bu konuda görüyoruz elhamdülillah. Ama bunlar yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Aslında bizlere hani başvuran daha fazla yetim, mülksüz ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Bizler de kendi imkanlarımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi hayırseverlerimizin katkıları ne kadar fazla olursa bizler de daha fazla yetim ve yüksek ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. İnşallah ulaşacağız. Bizler tabii hiçbir zaman durmadık. Yani maddi ihtiyaçları bir sorun yapmadık. Gerektiğinde maddi ihtiyaçları yerine getirmek için, karşılamak için çalışmalarımız oluyor. Yani ihtiyacımız olduğunda hayırseverlerimize gidiyoruz, anlatıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz elhamdülillah. Ama hani dediğiniz gibi daha fazla ihtiyaç vardır. Daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu oranda da inşallah bizler de daha fazla yetim örgüsüne ve TSM'ine ulaşacağız. Hayırseverlerimize, gönüllerimize, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerime, bacılarıma, yani şunu söylemek istiyorum. Kurban Bayramı'na giriyoruz. Belki bu yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu belki evlerine kırmızı et girmiyor. Bu bir gerçektir. Özellikle yurt dışında daha fazla ihtiyaç vardır. Bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yurt içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla en azından bu Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Bu konuda bağışlarımızı yapalım, hayırlarımızı yapalım. Kendileri için bir sadaka olsun, bir bağış olsun, bir hayır olsun. Belki işte öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz vardır ki hiç bugüne kadar bir kurban kesmemişler. Hani belki hani maddi diyelim ki yani maddi olarak bunu kesmeyebilen kardeşlerimiz, bacılarımız olabilir ama imkanı olduğu halde bu sünneti, bu vacibi yerine getirmeyen kardeşlerimiz de mutlaka vardır. Eğer sesimiz ulaşıyorsa ya da işte kendisine ulaşıp da başkana ulaştırabilenler ulaştırsınlar. Yani bu kurbanı vesile kılarak bu sünneti ihya edelim. Yani bu hayra ortak olalım. Hiç evlerine yıl boyu et girmeyen kardeşlerimize kurban vesilesiyle bağışlarımızı yaparak onların evlerine de bir kırmızı et girsin. Onlar da gerçek manada bayram yapsınlar. Ve şu anda zaten çalışmalarımız yapılıyor. Kurban bağışlarını alıyoruz. Hızlı bir şekilde, fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla yetersizdir. Bunu şu anda an itibariyle yetersiz buluyoruz. Kardeşlerimiz, bacılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Şimdiden bağışlarını yapsınlar ki bizler de ona göre programımızı yapalım. Neticede bu bir programdır. Dedik yani 10-12 ülkede kesimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şimdiden bağışlarını yapsalar inşallah hayırlı olur. Yani sizin aracınızla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son güne bırakmasınlar. Bugüne kadar hiç kurban bağışı yapmayanlar bunu artık adet haline getirip bundan sonraki yıllarda da kurbanlarını kestirseler, bağışlarını yapsa inşallah hayırlı olur. Neticede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz kardeşlerimiz, çocuklarımız çoktur, ailelerimiz çoktur. Onların da ihtiyacı vardır. Bu vesile inşallah dualarını alırlar. Onlar için sadaka olur. Kaza bağlardan korunma olur. Hastalarının şifa bulmasına bu vesile olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Zaten yani o yetimlerin dualarını aldığımızda inşallah tüm bu hacetlerimiz de Allah-u Teala inşallah yerine getirir.
0: İnşallah. Değerli hocam, kısa olarak son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuzdur, Gazze'de de şu anda büyük bir soykırım devam ediyor ve yetim denince akla gelen belki de ilk ülkelerden birisi de Filistin'dir. Çünkü her evde mutlaka ya bir yetim ya bir öksüz vardır. Ya annesi yoktur ya babası yoktur ya da ikisi de yoktur. Peki hocam Filistin'le ilgili ya da Gazze ile ilgili nasıl bir çalışmanız var? Kısaca ona da değinelim ve inşallah nihayet erdirelim değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Bizim hani eskiden beri yani bu Aksa Tufanı, Aksa Operasyonu'dan önce de yani yıllardır Gazze'deki yetim kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim çocuklarımıza yani maddi katkıda...
0: Yanlış duymadın değil mi hocam? Parantez içinde her ay dediniz değil mi hocam?
1: Tabii. Yani evet, biz yıllardır yani bu Aksa Operasyonu'ndan önce de bizim çalışmalarımız vardı. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim kardeşlerimize bağışlarımız oluyordu. Bunu bir kardeşlik görevi olarak zaten yapıyorduk. Bir sorumluluk olarak yapıyorduk. Zaten bundan önce de yani orada mağduriyet çoktu. Zulümler zaten yapılıyordu. Hiçbir zaman bitmedi. Şimdi özellikle Aksa tufanı operasyonundan sonra da zaten hani biliyorsun yetimlerin fazlası gittikçe fazlalaştı. Belki sayı şu anda bile bilinmiyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kampanyalar başladık. Yani 10 milyonluk sonra 50 milyonluk yardımlar, daha sonra işte kardeşlerimizin her seferlerinin destekleriyle yardımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık. Halen de devam etmektedir ve inşallah buna devam edeceğiz. Hani hastane olsun, işte ambulans olsun, gıda olsun, sağlık alanda olsun, diğer işte temizlik ürünleri olsun, çadır olsun, yine işte çadır kentler ve buna benzer birçok alanda faaliyetlerimiz devam etti ve inşallah devam etmeye de devam edecek. Ve özellikle sponsorluk projemiz var. Son zamanda da yaklaşık 500 yetim çocuğa hani sponsor bulduk ve bu sponsorluk çalışmamız devam ediyor. Sponsorluk yani bir yetim bedeli de 1200 TL'dir. Hani bunu da duyuralım sizinle. Yani evet. İnşallah bunu hani devam ettireceğiz. Çünkü ihtiyaç çok. Yetim çok ve daha fazla binlerce aslında binlerce sponsor bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle burada da duyurmuş olalım. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini esirgemezler. Gazze için bizim kurban faaliyetimiz de var zaten. İyi ki değindiniz. Allah razı olsun. Biz bu yıl Gazze için Mısır'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda kardeşlerimiz zaten aynı hazırlıklarını yapıyorlar. Biz Mısır'da kestiğimiz kurbanları konserve yapacağız ve kısa bir zaman içerisinde inşallah bu konserveleri Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız. Geçen sene bu çalışmayı yaptık ve konserve yaptığımız etleri de ulaştırdık elhamdülillah. Onları gittiler oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Malum Filistin'de Gazze'de hani imkanlar kısıtlı, evet, hayvanlar evet. Kısıtlı. Bundan dolayı hayvan işte fiyatları pahalı. Yani biraz zorunlu olarak şu anda Mısır'da kesmek zorunda kalıyoruz. Ve inşallah bu kurbanları orada kestirip konserve yapacağız. Ve en kısa zamanda inşallah Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda da hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten orada ihtiyaç çok. Yani biliyorsunuz hani birçok ihtiyaç var. Bu zaten hani basında bunlar vardır. Belki sıralamaya gerek yoktur. Ama gerçekten ihtiyaç çok. Ama en azından bu kurban bayramını bir vesile kılalım. Bir kurban bağışında bulunalım. Ve oradaki kardeşlerimizi sevindirelim. Onların dualarını alalım.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bize işte bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Amin. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz duyarlı olsunlar. Sesimiz inşallah ulaşıyordur. İnşallah. Bağışlarını, kurban bağışlarını bekletmesinler, ertelemesinler. Allah şimdiden kabul etsin. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız hattımızdaydılar ve yetimlerle ilgili, Yetimler Vakfı ile ilgili çalışmalarını aktardılar. Ve az önce de duyduğunuz gibi kıymetli dostlar, genelde toplumumuzda şöyle bir şey var. Son güne ertelemek işte, son zamana bırakmak.

Evet, 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında kıymetli dostlar, yetimleri konuştuk ve kardeşlerimizden gelen yorumlar var. Cuma Muhabbeti programındayız kıymetli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlarınızı okuyalım ve sonrasında inşallah kuramıza geçeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Ayetini bizlerle paylaşmışlar. Nur Ergin kardeşimiz yazmışlar. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçiye ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın diye yazmışlar. Nur Ergin kardeşimiz, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarına sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demişler kardeşimiz. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Semra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara suresinden ayet paylaşmışlar kardeşimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz yazmışlar. Yetimler ümmete Allah tarafından hediyedir. Ve bu hediye olan yetimleri gözümüz gibi bakmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve onu sevindir. Allah'a emanet olunuz demişler kardeşimiz. Sema Sencar kardeşimiz yazmışlar. Bir yetimi sevindirmek, ona maddi destek sağlamak, eğitim masraflarını üstlenmek, bayramlık kıyafetler almak ya da sadece şefkat gösterip başını okşayarak kendisini değerli hissettirmekle mümkündür. Sevgi dolu bir yaklaşım manevi olarak çocuklara büyük bir umut kaynağı olur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak büyük çağına erinceye kadar koruma ve geliştirmeye niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Evet. Değerli dostlar, Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yorum yazan kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin

dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Ayşe kardeşimiz yazmışlar, yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresinden paylaşmışlar kardeşimiz. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar, şu halde yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onları koruyup gözetmek peygamberimizin görevi olduğu gibi bizim de görevimiz olmalıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri, ilahi lütufları isteyenlere kırıp incitmeden vermeliyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler Rukiye Gezer kardeşimiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Yüce Rabbim bizleri her daim yetimlerin hakkını gözeten kullarından eylesin. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Az önceki ayeti zaten okuduk. Bakara Suresi 220. ayet mealini bizlere paylaşmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Midyat'tan bir mücahide kardeşimiz. Hayırlı cumalar demişler. Kendisi de az önce okuduğumuz ayeti paylaşmışlar. Allah razı olsun.

Abdülhalim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Ebu Cehil bir yetimin vahsisiydi. Bir gün o yetim üstü başı çıplak bir vaziyette Ebu Cehil'e geldi. Aslında kendisine ait olan miras malından istedi. Ebu Cehil ise o yetimi sertçe itekledi ve yanından kovdu. Ebu Süfyan bir kurban kesmişti. Yetim birisi kendisinden bir parça et istedi ama o yetime et vereceğine asasıyla o yetime vurdu. İşte bu ayet-i kerime bunlar üzerine nazil oldu. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecr suresi 20. ayet mahallini bizlerle paylaşmışlar Abdülhalim Çelik kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son bir dakikaya girdik. İnşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Fadile yoldaş kardeşimiz de paylaşım yapmışlar Diyarbakır'dan. Özür diliyorum. Ahsen Sena yoldaş kardeşimiz paylaşım yapmışlar. Kim sırf Allah rızası için bir yetim başını okşarsa elinin değdiği her saç teli kadar sevap vardır diye yazmışlar kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son olarak gelen kardeşlerimizi de Kur'an'ımıza ekleyelim ve inşallah Kur'an'ımıza geçelim.

Evet değerli dostlar, 1 ile 61 arası sayı alacağız inşallah ve kuramızı belirleyeceğiz. Evet, Adana'dan İzzettin kardeşimiz bizleri dinliyorsa lütfen 1 ile 61 arası sayı alalım. Buyurun İzzettin kardeşim. Evet, 33 rakamını gönderdiler. İzzettin kardeşim bir sayı daha alalım, buyurun. Evet, 27 rakamı da geldi. Adanalı İzzettin kardeşimiz. 33 ve 27 birazdan açıklıyoruz.

0: Evet değerli dostlar, 33 rakamında Nur Çimen kardeşimiz var, tebrik ediyoruz. Ve 27 rakamından da Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz var, onu da tebrik ediyoruz. Programdan sonra bizlere lütfen ulaşsınlar. Evet, Nur Çimen kardeşimiz ve Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz bugünün kazananları. Allah-u Teala hepinizden razı olsun, sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün güzel bir konu da konuştuk kıymetli dostlar. Tüm mesajlarınızı okuyamadık belki ama tüm mesaj yazan kardeşlerimizi kuramıza dahil ettik kıymetli dostlar. 61 tane mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, gelecek hafta yani bayram dolayısıyla programımız yok ama bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanları borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Güzel bir bayram diliyoruz ve özgür bir Filistin'i inşallah görmek istiyoruz kıymetli dostlar. Dualarınızla ve çabalarımızla inşallah, boykotumuzla, mallarımızla, canlarımızla Filistin'in kurtuluşu için ve İslam ümmetinin kurtuluşu için mutlaka mücadeleye devam etmek gerekir kıymetli dostlar. Malumunuz, görüyorsunuz görüntülerde. Yani gayrimüslim insanlar bile gidip gözlerini kırpmadan o sünnetlerin içine girebiliyorlar. Gözaltlarını gördünüz zaten. Hakikaten de İslam ümmeti şu anda ayağa kalkması lazım. Onun için elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmalıyız kıymetli dostlar. Allah-u Teala bu bayramı da buna vesile kılsın inşallah. İslam ümmetinin uyanışına vesile kılsın diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar, gelecek hafta değil bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

0: Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9 ve 10 ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerine güneş doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.

Sen afsın, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Amin. Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Sefa Ticaret Regal Bayi.

Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Enes Şarküteri.

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
1: Avantaj Dünyası.

0: Sen afsın, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Amin. Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Sefa Ticaret Regal Bayi.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Enes Şarküteri.

0: Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
1: Avantaj Dünyası.

Rabbim, bizleri şükreden, zikreden, itaat eden ve çokça tövbe eden kullarından eyle. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun. Aksa Efendim.

0: hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 22 Mayıs. Günün ayeti. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi 35. Günün hadisi. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer peygamber ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Sosyal ve iktisadi yönden hangi seviyede olurlarsa olsunlar, sağlam ve dayanışma içinde bir toplum kurabilmek için insanların karşılıklı yardımlaşma ve ilişki içerisinde olmaları gerekir. Aksi halde ekonomik refahlarına rağmen toplumlar mutmain olamayacaklar. İhtiras, haset ve bunların sonucu olarak fesat ve anarşiden kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu yüzden Kur'an'da iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, Nisa suresi 2. ayetinde buyurulmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çok yönlüdür. Alim ilmiyle, zengin malıyla, güçlü gücüyle yardım edecek ve insanlar tek bir el gibi olacaklar. Peygamberimizin hadisi de bunu ifade eder. İnananlar karşılıklı merhamet, sevgi ve birbirlerine bağlılıklarında tek bir vücut gibidirler. Onun bir uzvu rahatsızlanınca diğer uzuvlar da ateşli ve uykusuz bir halde onun imdadına koşarlar. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur: zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Dediler ki, mazlumu anladık ama zalime nasıl yardım edelim? Efendimiz şöyle cevap verdi: elinden tutup zulmüne engel olacaksınız. Günün duası. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

iman edenler. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10 ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerine güneş doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: İyi dinleyin, iyi dinleyin. Çünkü sizlerle bir daha ebedi olarak beraber olamayacağım. Bugünleriniz, bu aylarınız

0: ve bu şehriniz nasıl mukaddes ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öylesine mukaddestir. Ey Allah'ım şahit ol. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her türlüsü kaldırılmıştır. Ancak borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz, iyi anlayınız ve koruyunuz. Sakın Allah yolundan ve peygamberin sünnetinden ayrılmayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Kendi isteği dışında din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz helal değildir. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. İslamiyet'te din ve ırk ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinden fazlasını kardeşinizden istemeyiniz. Nefislerinize zulüm etmeyiniz. Ey Allah'ım şahit ol.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.
2: Üveysi Karani'nin, Veysel Karani Hazretlerinin İlahi Ente Rabbi ve Enel Abdu ve Entel Haliku ve Enel Mahluk ve Entel Rezzaku ve Enel Merzuk ve Entel Maliku ve Enel Memluk ve Entel Azizu ve Enel Zelil وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت الموجب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارض عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sen Halık. Çünkü biz mahlukuz. Yapılıyoruz. Hem Rezzak sensin. Çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik. Çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin ganiyi mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy-i bakisin. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerine geliyor, maksatlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Günahlarımı mağfiret eyle, günahlarımdan ötürü beni cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, ya Allah, ya Kafi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Bütün günahlardan bağışla beni, her türlü hastalıklardan kurtarıp afiyet ver. Devamlı olarak rahmetinle beni kendinden razı eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim. Bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla. Bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim. Ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi, göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, İnşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı, sarmalayalım bütün mazlumları bizde merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştığı,
karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize, cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et.

yüreklerimizi esit ya Rab. Yüzümüz yerde, kaldırıp başımızı sonsuzluğa bakmaya yüzümüz yok. Layık olamadık. Pişmanlığın dehlizlerinde boğuluyorken ağlayamadık. Derinden, sessizce. Zayıf iradelerimizle, alacakaranlık yüreklerimizle bir damla gözyaşı getirebilseydik yürekten, ihlas adına. Biliyorum pişmanlıklara delil kabul buyururdun. Yüreğin zayıf noktalarında mahkum olduk nefsimize. Ya Rab, çıkar kelepçelerini o aleyhillanenin, çıkar ne olur dostlarının hatırına. Azat et ya Rab, şüphelerin oyuncağı olmuş aklın nezarethanesinden. Kutlu sevdanın gül kokusundan doya doya içir sinelerimize. Diri meyyitler gibi değil, sırat-ı müstakim üzerinde günahlardan nurunla yıkanmış olarak yürümeyi nasip eyle. İşte can pazarında canımızı satmaktayız. Bir iltifatın uğruna. Gülistanında renksiz, kokusuz bir yaprak olmayı çok görme. Yüce kapında kıtmir olanlardan eyle. Elimizden, yüreklerimizden katran rengi günahlar dökülüyor. Duaları semadan çevrilmeyenler adına, geceleri nurlarıyla sabahlara çevirenler adına, samimiyeti nakış nakış ömür gergefine işleyenler adına, tevbe ediyor, af diliyoruz dualarımızla.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Dinimiz için Allah bize yeter. Dünyamız için Allah bize yeter. Hoş geldin, safa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu gün ve merhaba ey katip ve şahit melek. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamdler, senalar ve övgüler yalnız kendisine ait olan Hamid. Her şeyin üstünde sonsuz derece bir şeref sahibi ve sonsuz takdis ve senalara layık olan Mecid. Dilediğini dilediği şekilde yükselten, yücelten ve herkese layık olduğu rütbeyi ve mertebeyi veren Refi. Yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Bütün sıfat, isim ve fiilleriyle her şeyi kuşatan Muhit. Mahlukatı hakkında dilediğini yapan Faal Allah'ın adıyla. O kuluna şah damarından daha yakındır. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini kabul etmiş, Allah'ın uluhiyeti dışında başka ilahları inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan meleklerini şahit tutuyoruz ki, o bütün mükemmel sıfatlara sahip ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Ve yine şehadet ediyoruz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kevser havuzu haktır. Şefaat haktır. Kabirde sorguya çeken münker nekir melekleri haktır. Allah'ın verdiği söz haktır. Muhakkak kıyamet günü gelecektir. Ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirde yatanları da diriltecektir. İşte biz bu inançla yaşıyor, bu inançla öleceğiz. Bu inançla yarın diriltileceğiz. Ve azap da görmeyeceğiz inşallah.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Yürüyorsun, telaşların omuzlarında. Çalışıyorsun, umutların köşe başlarında. Yaşıyorsun, özlemlerin yarınların ardında.

Sürekli sanıyorsun kendini. Kalıcı sanıyorsun. Oysa bedenini bir andan bir sonraki ana taşıyamıyorsun. Sonraların sonrasında hayallerin. İki dudağının arasında hayatın. Alıp verdiğin nefes kadar varsın. Nefesin ha bitti ha bitecek. Varlığını çoğaltıyorsun kendince. Biriktiriyorsun. Üst üste koyuyorsun. Oysa elinde olanlar gitti gidecek. Kızgın bir kor avucunda kaygıların. Şehrin girdaplarında bir var bir yoksun. Umutla umutsuzluk arasında çalkalanıp duruyorsun. Kaldırımların sana söyleyeceği yok. Kapılar bir yerlere açılmıyor. Meydanlar sesine ses katmıyor. Sokaklar kalbine çıkmıyor. Aynalarda yüzün eskimiş, ağlıyor. Bilmeden benliğini sivrilmişsin. Farkında değilsin, umutlarının hepsini cılız nabzına taşımışsın. Sesin çöle düşüyor, sözün boşlukta kalıyor. Huzurdan az alıyorsun, azalıyorsun her an. Hüsranın büyüyor. Bugün cuma, varlığın bayramı bugün. Seni var edenin, seni severek var kıldığını haykırıyor ezanlar. Seni sevenlerinin ve sevdiklerinin arasına katan Rabbinin varlığını, sadece varlığını, hiçbir şeye sahip olmasan da, hiçbir albenili görüntüye sığınmasan da, hiç koşulsuz kabul ettiğinin habercisi ezanlar. Olduğun gibi kabul ediliyorsun. İyi ki varsın diyor seni var eden. Dur. Dur şimdi. Kendini kırılgan aynalarda çoğaltmaya çalışan bencilliğini sustur. Seni boş sevdaların yokuşuna süren hırsını sakinleştir. Seni hızına erişemeyeceğin bantlarda koşturanların çağrılarına kulağını kapat. Alışverişi kes. Canını ve malını güzel bir alışverişle satın almak istediğini söyleyen Rabbinin kutsiler pazarına koş. Seni ucuza satın almak isteyen bezirganların elinden kurtar gömleğinin yakasını. Gürültüyü kes. Secdenin sükunetini at özlemlerini. Kıskanıp da seni güya iyiliğin için binbir cezbeyle dünyanın kuyusuna atmak isteyen, atıp da ardından kanlı gömleğine bakarak yalan yere ağlayacak sahte kardeşlerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
2: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: dinlediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Olmaz biter, naz başlar kalmaz.

mübarek cümə günüdə hepinizi Allah'ın selamıyla selamlar. Her anınızın, her halinizin hayırlı günlere daim olmasını Yüce Mevlam'dan, Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu, birlikte yapmış olduğu İstek Saati ile sizlerle birlikteyiz. Bizimle birlikte olan, aynı yayında aynı heyecanı paylaşan radyoları verip ondan sonra iletişim hattımızı hatırlatacağım inşallah.

Evet, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Çiğit'ten Botan FM, Adana'dan Uslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM ve Mardin'den Cemre FM. Evet, buradan da Radyo Urfa olarak Peygamberler Şehri Şanlı Urfa'dan, Radyo Urfa'nın stüdyolarından bu programı sizlerle birlikte yapmaktayız inşallah. Göndermek istediğiniz mesaj var. Paylaşımlar için 0552 334 93 70 WhatsApp hattımıza gönderebilir, yollayabilirsiniz.

0: gelse gelsin, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Yüreğine aşkı doldur, sevgiyi besle. İnan ki bu umut gelecek güneş nur ile.
0: İnan ki bu umut. Abi Soner Şener'den, Abi Soner Şener'in güzel sesinden daha iyi eserini dinleyeceğiz. Eser şu anda bizleri dinleyen tüm radyoların dinleyicilerine. Hasreten ortak yayında bizlere katılan kardeş radyoların.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Absolut Şener'den Dayı Eser'ini dinledik. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Mesajları paylaşacağım inşallah. Ama ondan önce iletişim hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0541 0552 334 93 70 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Çık sen şu dağlar başına, umudu gözle, hüzünleri ver hayale.
1: Evet, diğer vakıflarımıza ulaşan bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacaktır. Diyarbakır 3 nolu T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Şaban Bilen adına istiyorum. En ahi ente hurun ilahisi. Yeşilçınar İzme Havuzu Testleri ailesinden selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.
2: Sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek güneş nur ile.
1: İnan ki Yavrileşen inşallah Urfa'da Said Karadal kardeşi, Muhammed Said Karadal kardeşi mesaj göndermiş. Onun mesajını da okuyalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm Müslüman kardeşlerimizi dualarımıza unutmamak istiyorum.

0: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun
1: aleyküm. Muhammed Mustafa ya.
0: Teşekkür ediyoruz Nana Sahip Karalar kardeşimize göndermiş
1: olduğu paylaşım için. Kane şefi'i fır ve fayda.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kardeşim sen özgürsün, ahi ente hürün eserini dinledik. Gerçekten bize Rabia Meydanı'nın Mısır'daki direnişi hatırlatan güzel bir eserdi. Esere sadece demir parmaklar arasında, dört duvar arasında hapsolmak değildir. Asıl esaret nefsine şeytana esir olanların esaretidir ki onlar Hazreti Yusuf'u hapsetmişlerdi, fakat Hazreti Yusuf içeride de olsa, zindanda da olsa aslında özgür olan kendisiydi.
2: İnan bir muştu gelecek bir Allah diye.
1: İletişim hattımızı hatırlatarak size gelen mesajları paylaşacağım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Arayan dinleyicilerimiz, daha doğrusu numarayı kaydedemeyen dinleyicilerimiz için bunu bir daha hatırlatalım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarını gönderebilirler. Oradan mesajlarını iletebilirler.
2: Gelecek güneş nuriyle.
1: Numarayı kaydedemedikleri için bazen yerel olan numaraya, yerel olan iletişim hattına mesaj gönderebiliyorlar. Buradan hatırlatmış olalım. Lütfen bu numaraya mesajlarınızı yollasanız daha iyi edersiniz.
2: Aya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek.
1: Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'da mesaj gönderen İzzettin Baykal kardeşim var. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Sende Şehitler Kervan'dan Kim Utanmadı eseri ricamdır. Eser size, teşekkür ediyorum. Üstü medresede bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gürhan, Dağtekin, Yunus Emre, İkış Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Cayman, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usta Efendi ailelerine,
2: yürüyeceksin.
1: Ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet dersine gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz bunları göndermiş. Hayırlı cumalar olsun diyerek de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin Baykal kardeşime. Ve Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel bir dua ile bize eşlik eden, bize mesaj gönderen Mehmet Şükrü abimiz var. Allah'ın peygamberlerinin emaneti Kudüs kan ağlarken bizleri bu utanç verici gaflet uykusundan uyandır. Biz fani dünyaya dalıp tuttuk. Sen göğsünü bombalara siper eden o bir avuç yiğidi ve yetim çocukları katından ordularınla destekle. Vefasızlığımızın vebalini o masumlara ödetme ya Rab. Amin, amin, amin diyerek mesajını bitirmiş ve de bu güzel duasına
2: gelecek.

Grup kremında bir eserle devam edeceğiz. Adana'dan Ezzettin abimizin istemiş olduğu bir eser. Eseri verelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Gene mesajları okumaya başlamadan önce iletişim hattınızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 yolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurban olun celalına ya Resulallah. Evet, Fatma Akaya'nın göndermiş olduğu, Fatma bacımızın göndermiş olduğu bir mesaj var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya Elveda Zeynep parçasına armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Bu eser bizde muhtemelen yoktur ama Elveda isminde bir eser bizde var, birkaç eser var. Onun için ondan bir tane hazırlayacağım inşallah. Gülbül sineye gül sasar gülşende. Üfü Gurbet'in Elveda eserimiz var. Sesler ya Rahmet Allah. Diğer bakıda mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan demişler. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Murat Yaman'dan Gülümse Yüzün parçasını armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ümmü Mervan bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, Adana'dan İzzet kardeşim mesaj göndermiş. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Mustafa Dursun'dan Bütün Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsrabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve Otak Yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize göndermiş olduğu bu paylaşımdan dolayı. Evet, Elveda eseriyle devam edeceğiz.

0: olanla ya.
1: Evet, Elveda Zeynep Esiri'yle
0: dini uğruna
1: Sivan yayında
0: düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın

0: Meslek Saati devam ediyor.
1: Evet, kardeşimizin ihlasından olsa gerek, seçmiş olduğumuz eser tam da istemiş olduğu eserdi elhamdülillah. Bu vesileyle ilk kez bu eseri dinliyorum desem herhalde ayıp olmaz. Ve devam ediyoruz, gelen mesajlar var. Sırada Burak Yaman'dan Gülümser Yüzüm eseri var. Gülümser Yüzüm eserini vereceğiz inşallah. Bu eseri Adana'dan bize tabii istemişlerdi. Devam ediyoruz gene mesajları okumaya. Evet, yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Alaaddin kardeşim mesaj göndermiş. Mesajını

kardeşler Azibi ve Aladdi. Gubi Peyam Altınlar Par ve Kiriye inşallah. Helvesli Kutla Hüsti Emeği Hüsedem. İda Kurban Emeği Bidin inşallah. Ya Kurban Bayramı'nın gölgesi üzerimize düştü. Mübarek Zilhicce ayındayız. Diyarbakır'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz vardı. Mesajını yayınlayınca biraz mesajı geriye düştü. Hakkına helal etsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben Şehadet Diyarbakır'dan. Biz yine İslam albümünden Adalet-u Hakina'yı eserini istemişler. Eser Çağır Efendim çalışanlarına gelsin. Rehbert ve ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Selama duayla mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Şehadet kardeşimize. Evet, Murat Yaman'a gülümser yüzüm eseriyle devam edelim. Evet, bizden de İzzet kardeşimize Adana'ya gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Her basmada bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Uzun bir mesaj bizimle paylaşmış, okuyalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı, nurlu, bereketi cumalar diliyorum demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun diyoruz. Yüce Rabbim Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve Yahudileri kahru perişan eylesin. Rabbim şu abilere hayırlı bir kapı açsın, onları ailelerine kavuştursun inşallah. Amin. Rabbim bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Bütün Müslümanların ve İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Hayırlara vesile kılmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Özellikle demiş Yusuf abilerimin ellerinden öpüyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın inşallah. Ben sizden bir eser rica edeceğim demiş. Sadat Uçan'dan Bayram Bu Bayram eserini istemişler. Bu eser tüm ortak yayında bulunan radyo çalışanlarına, dinleyicilerine ve Yusuf abilere, kendi aileme, bütün Müslümanlara armağan olsun. Ben Batman'dan bir dinleyici demiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başka bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacak. Diyarbakır Üçnoğlu tertipi kapalı cezaevinde yatan Şaban Bilen adına istiyorum. Ah ente hürün ilahisi. Mesajını tekrarlamışlar. Bu mesajı daha önce okuduk ve eseri vermiştik. Urfa'ya geliyoruz. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan mesaj gönderen Ömer Karadar kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'da Ömer Karadal. Sıradaki eseri Karadal ailesine, kıymetli kardeşim İbrahim Halil Güven'e, değerli seyidimiz Abdullah Zengin'e armağan ediyorum. Ayrıca Bilal Güller'den güzel bir eser rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadal kardeşimize. Helveste meydanize de Jerurah Buray Cezna ve Piroz Bebebi ve Helveste bir tayyip etti ke khustubu je edene ke kaladin Buray aladin khustubu ve be roja çambe lezira kezan lezir van ergi rujiru emiz nahada Cezna ve Yataba ey gühdarin megidari dikin ye tamamı Müslümana, tamamen alema İslami u gühdarin radyome Radyo Gudbeş'da Behevdur'a ve yayın edik inşallah. Bu antava amelih. Evet, bu güzel eser Nurullah Buray'dan Cezna ve Piroz ve eseri bizden de şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Onların bayramını tebrik ediyoruz şimdiden.

Diğer noktalarımıza ulaşan bir dinleyicimiz, biz kardeşimiz var. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abdullah ben demiş. Sizde Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümanız ve Heveş Yarki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muahhitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah.

yine Adana uzanıyoruz. Adana'dan gene bir mesaj var. O mesajı da sizlerle paylaşalım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan bir güneş doğuru ilahisini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Allah razı olsun Muhammed Yahya kardeşimizden. Evet, Siirt'te uzanıyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Onu da atlamadan, daha doğrusu onu da vererek esere geçelim inşallah. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Siirt'ten Ayşe Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Ve şu anda çalan ilahimiz Sedat Uçan'dan. Esef tüm Müslüman kardeşlerimize, kardeş radyolara gelsin. Selam ve aile Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Hilal Güler'den Handevan.

هذا الجروب مثلا عضلات حقينا اسري مزوار اسري جيش من المشاكل المسار ضرر فايلاش مايا دوام يدلم ديار ما قرسي الواندان بيردي ميجي مزولاش بس السلام عليكم وعليكم السلام Silvan'dan Hamza kardeşimiz ulaşmışlar. Grup Mavara'dan diğer vakıf türküsünü istemişler. Eseri radyo başında dinleyiciler, gene radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Son olarak Ali İzzet Bogoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Evet, yoldan bizi dinleyin, arabasında bizi dinleyin. Bir dinleyicinin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Abdülvahap Önceli. Sıradaki parçayı Recep Hocama İkinci Medresesine Umut Kemanı çalışanlarla ve 9 kardeş radyoya armağan ediyorum demişler. Allah'a emanet olunuz. Teşekkürler Abdülvahap abi göndermiş olduğunuz bu paylaşımdan dolayı. Evet, bazen kardeş radyoları eksik sayabiliyoruz. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gazi FM'den Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Ustad FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte aynı frekansta, aynı yayında, ortak yayında aynı heyecanı birlikte yaşıyoruz.

Nefret esere geçelim, sonrasında gelen mesajları okuyacağım inşallah. Zamanımız çok, bu konuda merak etmeyin. Yeter ki eserleri verecek zamanımız olsun.

Örneğin gelen bir mesaj var, onu da okuyup sizlerle paylaşalım. Mardin'e selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Ben Mustafa. Sıradaki eser kıymetli dinleyicilere gelsin. Kendinizi hak ile meşgul etmediyseniz batıl sizleri istila eder. Lütfen bu mübarek günlerde özelde Gazze için, gene de bütün İslam alemi için bolca dua edelim. Kalın sağlıcakla diyerek mesajını bitirmiş Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ergülhan Gürkan kardeşim mesaj göndermiş. Sadece kısa bir paylaşımda bulunmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Adam paradan bir ilahi çalar mısınız diyerek mesajını bitirmiş Gürkan kardeşim. Teşekkür ediyorum.

sırada Ayşen Ziya'dan bir parçamız var, bir eserimiz var, bir güneş doğuyor. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim istemişlerdi, onun için çalacağım inşallah.

Evet, Allah'ımızın lütfu olan iki güzel bayramımız var. Biri Ramazan bayramı. Allah'ın bizim için farz kılmış olduğu Ramazan ibadetini yerine getirdikten sonra, peki de o ibadeti yerine getirmenin huzuru ve neşesiyle Rabbimiz onu bize hediye etmiş. Bir ikinci bayramımız da Kurban bayramı. Evet, hac menasikleri tamamıyla Allah'a kendini adamış, Allah'a teslim olmuş, Allah'a ram olmuş bir ailenin Allah için yapmış olduğu amelin menasik olarak Rabbimiz tarafından bize emredilmesi ve 5000 yıldır devam ediyor olması gerçekten çok anlamlı, ama çok anlamlı, ders alınabilecek, hikmetleri çok olan bir

Belki de küreselleşme ile birlikte batıdan içimize ithal edilen ya da ihraç edilen bir takım semboller bizim bu sembollerin yerini aldı. Halbuki Allah-u Teala'nın şairleri olan sembolleri tabiri caizse onun imzası olan bu sembolleri ihmal etmemek, dikkate almak lazım. Onlardan bir tanesi de mübarek Kurban Bayramı ve Kurban'dır.

tüm bir İslam aleminin Kurban Bayramı namazı için camilere akın etmesi, camilerde bir araya gelmesi, sonrasında ise bayramlaşması bunun nişanesi, bunun alametidir, güzel bir görünümüdür. Bu sembolün dışarıya yansımış olan şeklidir. Bunun devam etmesi, daha güzel, daha büyük bir şekilde sürmesi lazım. Mustafa Dursun'dan Üstü Gönlüm eseriyle devam edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam

Evet, şimdiden tüm dinleyicilerimizin, tüm kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Her günleri bayram gibi, her sevinçleri bayram gibi olsun inşallah. Ve en büyük temennimiz, en büyük duamız kardeşlerimizin, Gazze'deki, Hizne'deki kardeşlerimizin bayramları bayram gibi yaşamaları, özgür oldukları, azat oldukları, Siyonistlerin zulümlerinin bittiği, sona erdiği ve kahru perişan oldukları o günleri Rabbim bizlere de, onlara da göstersin. Onlar da bu ümmet için, İslam davası için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için nice kurbanlar verdiler. Rabbim onları bunun diyeti kılsın, bunu kurbanı kılsın ve o umut ettikleri Kudüs'ün azad olduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, orada rahat bir şekilde namazlarını kıldıkları o günlere ulaştırsın inşallah. Sırada Grup Mavera'dan Ah Diyarbakır eserimiz var. Bir Diyarbakır türküsü. Müslümanlar Hamza kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Sonrasında inşallah Gürkan kardeşimiz istemiş olduğu Adem Para'dan bir eser var.

Furkan kardeşim istemişlerdi bu eseri. Onun için çalacağım. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Son bir eserle rakip Urum'da hata kapatmış olacağız. Bu eserden sonra buradayız.

saatlerimizi 15.39'u gösteriyoruz. Yavaş yavaş programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada son bir eserimiz var diyelim aslında. Güzel eserlerle geldi. Biraz da slow olan eserlerdi. Günün istedik biraz daha hareketli, biraz daha canlı olan eserler olsun. Ama olsun, her eserimiz güzeldir, her eserimiz anlamlıdır. Grup kardeşlikten çocuklar eserimiz var. Bu eseri şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen, sessiz bir şekilde bize kulak veren Enver hocama, hasreten ona gelsin, Yunus abiye gelsin. Radyoları dışında bizi dinleyen kardeş radyoların canlı canlarına gelsin. Eli öpülesi annelere, babalara gelsin. Şimdi de onların bayramlarını tebrik ediyorum, ellerinden öpüyorum. Hasret diyarında muhacir olan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize gelsin. Avrupa'dan bizi dinleyen tüm dostlara, tüm abilerimize gelsin inşallah.

Evet, Western aslında programında da 70 dolarının çok fazla bir süremiz yoktur. Bazen erken giren, reklama erken giren kardeşlerimiz, radyolarımız oluyor. Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Güzel bir bayram, neşeli bir bayram, huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser sizlere gelsin efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı. Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko Karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
6: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM. Evet sevgili dinleyiciler, Cuma geldi. Gündem şimdi Aksa'da konuşuluyor. Gazeteci yazar Veysi Demir ile birlikte haftanın öne çıkan olaylarını, şehirden ve ülkeden sıcak gelişmeleri konuşuyoruz. Hazırsanız Aksa'da gündem başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, bir Aksa'da gündem programına daha başlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu hafta her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz sosyolog İsmail Soyvural. Kendisiyle inşallah toplumumuzun durumunu ele alacağız. İsmail Bey, hoş geldiniz programımıza.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
7: Sağ olun. İsmail Bey, öncelikle dinleyeceğimiz için kendinizi ve sosyoloji ilmini bir tanıtırsanız iyi olur.
8: Adım İsmail Soyvural. Acizane Selçuk Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimi almış olarak. Ben çok kendimi sosyolog olarak nitelendirmiyorum. Evet. Sosyoloji ilmiyle hemhal olan biri olarak. Çünkü sosyologluk, evet, çok daha böyle akademik şey gerektiren, birikim gerektiren, evet, bir bilim dalı. Sosyoloji dediğimiz şey aslında hepimizin günlük hayatta yaşadığı yaşantının, evet, ilmi. Aslında hepimizin yaşadığı bir şey. O diğer ilimler gibi değil. Hani herkes fizik, kimya, biyoloji belki bilmeyebilir ama sosyoloji aslında yaşadığımız hayatın bir bilimsel tanımlaması diyebiliriz.
7: Toplum bilimi diyebiliyor muyum?
8: Yani toplum bilimi ve her birey toplum içinde yaşadığı için haliyle o bilimin bir parçası, o bilimin aslında bir şey alanı, inceleme alanı diyebiliriz. Toplum sonuçta bireylerden oluşuyor.
7: Evet, teşekkür ediyoruz açıklamanız için. İsmail Bey, şimdi gazetecinin eskiden beri bir klasik bir sorusu vardı. Genelde siyasilere soruluyordu, siyasiler de bunu kullanıyordu. Ne olacak bu memleketin hali diye klasik bir soru vardı. Şimdi toplum olarak öyle bir seviyeye geldik ki maalesef toplumumuzda bir yozlaşma, bir dönüşüm var. Şimdi biz de şöyle ilk sorumuzu şöyle başlayalım. Ne olacak bu toplumun hali diyecek duruma geldik maalesef. Son yıllarda bildiğiniz gibi çok hızlı bir dönüşüm ve yozlaşma yaşanıyor. Bunun sebebi nedir? Neden bu hale geldik? Bununla ilgili bizi aydınlatırsanız seviniriz.
8: Aslında sorunuz bir program değil, günlerce belki defalarca yapılacak programları kapsayacak bir soru. Evet. Ve ben bu soruya şöyle bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Peki toplumun hali nedir? Yani şimdi yozlaşma deyip böyle çok kısa bir ifadeyle işin içinden çıkamayız. Evet. Bu yozlaşma dediğimiz şey nedir? Yani nicedir toplumun hali diye ben size sorarsam bir tablo çizebilir misiniz? Aslında şöyle söyleyeyim. Bugün toplumda yaşayan her bireyin aslında şikayet ettiği bir şey. Evet. Ne olacak bu toplumun hali sorusunu aslında herkes soruyor. Evet. Çünkü herkesin yaşadığı bir alan ve herkesin gözlemleyebildiği bir alan. Bundan dolayı herkesin sorduğu, herkesin aslında şikayet ettiği bir konu. Evet. Ne dedik? Toplum bireylerden oluşuyor. Bireylerden müteşekkil bir toplum ve bu toplumun halini bütün bireylerin aslında farkında olması, bilinçli olmasıyla aslında önce bir tablo ortaya konulur ve bu tablonun adını koyarsınız. Bu yozlaşma mı olur? Adı çürüme mi olur? Ahlaksızlık mı olur? Ahlak erozyonu mu olur? Bunun adını koyduktan sonra buna çözüm yolları aranır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Aslında bugün en büyük problemimiz herkesin farkında olduğu halde şikayet edip eleştirdiği bir konuda yapabilecekleri varken yapmıyor olması. Bunu çok manidar bir sözle dile getireyim. Karanlığa küfür edeceğine bir mum yak sözü hakikaten benim için toplumsal hayatın daha iyi olması açısından rehber edinecek bir sözdür. Evet, hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Hepimiz bu toplumun bireyiyiz. Ve eğer bu toplumda bir problem varsa şu söze atfen söylüyorum. Eğer bir sorunun çözüme katkısı olmayan sorunun bir parçasıdır. Toplumsal bir sorun vardır. Bu sorunun çözümüne katkı sunmuyor isek hepimiz bu sorunun bir parçasıyız. Şimdi yozlaşmaya gelelim. Sizin ifade ettiğiniz şekliyle söylüyorum. Yani toplum yozlaştı derken neyi kastediyoruz? Evvela bir insanlık tarihinden bugüne kadar toplumsal ahlak dediğimiz bir olgu hep var ola gelmiştir. Bana göre bilginin kaynağı vahidir. Haliyle ahlakın kaynağı da vahidir. Yani Hazreti Adem'den, onun çocuklarından bugüne kadar toplumsal ahlakı oluşturan kurallar, normlar vahiy kaynaklıdır. Ve o vahiy kaynağıyla bugüne kadar gelmiştir. Velev ki peygamberler değişmiş olsun, velev ki peygamberlere farklı kitaplar gelmiş olsun, şeriatlar gelmiş olsun ama ahlak boyutu insanlık tarihinden bugüne kadar aynıdır, değişmemiştir, evrenseldir diyebiliriz. Evet. İşte bu evrensel, genel geçer ve herkes için geçerli olan bu ahlak dediğimiz olgu neden yozlaştı? Şöyle söyleyeyim. Bin yıllar öncesinde yazılmış Sümer tabletlerinde bile toplumsal yozlaşmaya yönelik eleştiri vardır. Mesela şu ifade edilmiştir. Zamana gençleri, büyükleri dinleyen büyüklere saygısız davranıyorlar. Bu her zaman şikayet ola gelmiştir. İşte ben toplumsal ahlakın insanlık tarihinden bugüne kadar yozlaşarak geldiği iddia ediliyorsa aslında bugün bir birlikte yaşayamayacak bir hale gelmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Ama şöyle olmuştur, toplumsal ahlakın sekteye uğradığı, ahlaksızlığın zirve yaptığı dönemlerde yaratıcı insanları ya bir şekilde cezalandırarak o süreci sekteye uğratmıştır ya da uyarıcılar göndererek o yozlaşmayı izale etmeye yoluna gitmiştir ve bu şekilde evet. devam etmiştir. Evet. Şimdi gelelim bugüne. Bugünümüz toplumunda toplumsal yozlaşma vardır dediğimiz olguyu biraz daha açalım.
9: Evet,
8: toplumsal yozlaşmanın birinci sebebi ahlak kurallarının, ahlak kurallarının erozyona uğramasıdır.
9: Evet.
8: Ahlak kuralları nedir? Şimdi devletin toplumsal yaşamı düzenlemek için koyduğu kurallar vardır. Bunlar kanunlardır, yönetmeliklerdir, mevzuattır falan filandır.
9: Evet.
8: Ama velakin ben şunu iddia ediyorum.
9: Evet.
8: Hiçbir toplum devletin koyduğu kanunlarla ahlaki bir düzene, bir şeye kavuşması mümkün değildir.
9: Evet.
8: Bunun peki düzenin koyucusu nedir? Birincisi inanç, ikincisi örf, adet, gelenek ve törelerdir.
9: Evet.
8: Bugün devletlerin çok fazla otoriter oldu. Yani otoriter derken baskıcı falan demiyorum aslında.
9: Evet.
8: Bütün araçlarla toplumu kontrol edebilecek bir
9: kuralcı
8: duruma.
9: Diyorum.
8: Hayır, şunu izah edeyim.
9: Evet.
8: Gelişen teknolojiye bağlı olarak toplumu istediği şekilde kontrol edebilecek düzeyde olan devletlerin mevcut olduğu bu günümüzde neden toplum yeterince ahlaki davranmıyor sorusu bana şu cevabı verdirtiyor. Kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelikler ahlakı idame ettirebilecek pozisyonda değiller.
9: Evet.
8: Bu birincisi dediğimiz gibi daha önce söylediğimiz gibi inanca bağlı ahlak kuralları.
9: Evet.
8: İnsanın yaratılışından bugüne kadar Allah şunları emretmiştir. Öldürmeyeceksin.
9: Evet.
8: Çalmayacaksın.
9: Evet.
8: Haksızlık yapmayacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Yalan konuşmayacaksın,
9: evet.
8: iftira atmayacaksın, gıybet etmeyeceksin gibi evrensel ve genel geçer kurallar mevcuttur.
9: Evet.
8: Evet, çalmak, adam öldürmek gibi kanunlarla belirlenmiş bazı şeyler olsa bile gıybete, işte dedikoduya, iftiraya yönelik kanun koyucular kanunla koymuyor ve bu kanunla da engellenemiyor.
9: Evet.
8: Örnek vereyim. Bir kovucunun cennete gidemeyeceği İslam dininde belirtilmiştir. Kovuculuk nedir? Laf taşıma.
9: Evet.
8: Veya da gıybetin ne kadar kötü olduğuna dair bir sürü hadis vardır, bir sürü İslam dininde telkinler ve öğretiler vardır.
9: Evet.
8: İşte bunlar neden erozyona uğradı, nasıl erozyona uğradı, neden bu hale geldi?
9: Evet.
8: Şimdi ben birinci sebebe geleyim. Birincisi iktisadi ve ekonomik ilişkiler.
9: Evet.
8: Belli bir süreden sonra dünyanın, modern çağın gelmiş olduğu ekonomik ilişki şekli kapitalist ekonomik yaşam tarzıdır.
9: Evet.
8: Peki bu nedir? Kapitalist ekonomik yaşam tarzı, yani ismi konulmamış ama şöyle bir dayatılan şöyle bir yaşam tarzı. Köle gibi çalışıp, krallar gibi tüket diyerek insanlara... Sabahtan akşama kadar saatlerce, uzun saatler, haftanın çok fazla günlerinde çalışmayı dayatıp, o çalıştığını da sürekli tüketmeye sevk eden, tüketmeye zorlayan bir kapitalist sistem söz konusudur. Yani çalış, kazan ve bunu
9: kendin harca.
8: Harca. Neye harca peki? Bunu zevkine harca, bunu işte daha rahat, daha güzel bir hayat yaşamaya harca. Peki bu neyi ortadan kaldırdı bu saydığımız şey? Ben şunu şu şekilde formalize ediyorum.
9: Evet,
8: toplumsal ahlakın buraya, bu seviyeye gelmesinin iki kavramsal açıklaması vardır. Biri kapitalizm, ikincisi hedonizm.
9: Evet.
8: Hedonizm nedir? Hedonizm sınırsız hazcılık ve acıdan uzak kalma. Mümkün mertebe acı yaşamak.
9: Evet.
8: Halbuki insanın hayatında acı yaşamak da haz almak kadar doğaldır. İnsan üşüyecek, insan korkacak, insan icabında aç kalacak.
9: Hayatın bir gerçeği
8: bunlardan. İşte bunlardan uzak kalan, hazcılığa sadece yönelen toplum ve bireyler haliyle ne oluyor? Bu saydığımız o insani olumsuz duygulardan ve şeylerden de mahrum kalıyor.
9: Evet.
8: Empati özelliği ortadan kalkıyor. Yani bir insanın aç bir insanın yerine kendimizi koyamıyoruz. Üşümüş bir insanın yerine kendimizi koyamıyoruz. Korkan bir insanın yerine kendimizi koyamayınca bu empati kültürü ortadan kalkıyor. Merhamet, şafkat, dayanışma falan kalkıyor.
9: Bireyselleşme öne çıkıyor. Yani insanlar sadece kendilerini düşünür.
8: Tabii. Yani aslında ilerleyen süreçte
9: soracağım inşallah.
8: Muhakkak değineceğiz bireyselleşmeye.
9: Evet. Şimdi İsmail Bey biraz önce bir konuya değindiniz. Gerçekten notlarım daha önceki bir köşe yazımda merhum Üstad Sezai Karakoç'un güzel bir sözü vardı. Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Dinleyicilerim için tekrar edeyim. Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Yani herkes hani biraz önce saydığınız fıtrattan gelen emirler, tavsiyeler, hani çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin gibi ahlaki ve dini ölçüler. Herkes şikayet ediyor. Kime sorsan kimse yalancıları sevmiyor, kimse hırsızları sevmiyor, kimse dolandırıcıları sevmiyor. Ama sonuçta kim yapıyor? Uzaylılar yapmıyor. Sonuçta yine bu toplumdaki insanlar yapıyor ve maalesef özellikle tefecili gibi bazı şeyler var. Yani insanlar paraları olduğu için de maalesef toplumda değer görüyorlar, saygınlık görüyorlar. Böyle olunca yeni nesiller de demek bunlar doğru yoldadırlar. Biz de onlar gibi yapmamız lazım diye işte o ahlaki çöküntü maalesef burada ortaya çıkıyor. Konuşmanın sırasında şimdi dini ve örfü toplumu ayakta tutan manevi kurumlara değindiniz. Biz de mesela başta aile olmak üzere dini, örfü ve toplumu ayakta tutan manevi kurumlarımıza bağlara ciddi saldırılar var. Yıpratma ve itibarsızlaştırma politikası küresel güçler tarafından uygulanıyor. Bunun yerelde de bunun gönüllüleri var. Yani bunun sebebi nedir? Neden bu manevi toplumu manevi ayakta tutan kurumlarımıza yönelik saldırılar neden yapılıyor? Amaçları nedir bununla?
8: Evet, önce aileyi tanıyalım.
9: Evet, buyurun.
8: Şimdi modern sosyoloji bilimi de bütün bilimler, her kime sorarsanız sorun, slogan haline gelmiş bir motto vardır, bir söz vardır. Aile toplumun ana en temel kurumudur.
9: Evet.
8: Evet, toplumsal kurumlar
9: yani
8: vardır.
9: Aile toplum
8: çekirdeği. Aile toplumun en temel, en çekirdek kurumudur. Peki neden evet. Aile toplumun en temel, en çekirdek kurumudur? Çünkü evet. Birey bir ailede dünyaya gelir. Bir anne ve babanın başta oluşturduğu evet. Bir kurum ve birey o kurum içine dünyaya gelir. Sosyalizasyon süreci dediğimiz şey. Evet. Yani ilk iletişimin, ilk eğitimin, evet. İlk ahlak ediniminin başladığı yer ailedir. Evet. Ne zamana kadar? Eğitim, çocuğun eğitim yaşına gelip eğitim kurumlarına devam ettiği sürece kadar, yani bunu 6-7 yaşına kadar, 6-7 yaşına tahammül edecek şekilde evet. Söyleyebiliriz. O süreç çocuğun aslında kişilik ve kimlik oluşumunun ilk dönemi ve en önemli dönemidir.
9: Evet, şahsiyet orada oluşuyor.
8: Tabii, onun için aile sadece hani biyolojik ihtiyaçların giderilmesi veya da barınma, işte yeme içme ihtiyaçlarının giderildiği bir kurum değil.
9: Evet.
8: Çok daha önemlisi toplumun daha müreffeh, daha refah içinde bir hayat yaşaması için evet. O ahlak ve eğitim sürecinin başladığı ve belki de temelinin atıldığı bir kurum olması hasebiyle aile çok önemli.
9: Evet.
8: Peki siz şuna gelelim. Aileye karşı saldırılar olduğunu söylüyorsunuz.
9: Evet.
8: Ben şöyle söyleyeyim. Bugün birçok devlet aslında belki deneyimlediği evet. Olumsuz sonuçlardan dolayı ailenin öneminin farkına varıp aile kurumuna çok ciddi önem atfetmesine rağmen bu atfettiği öneme paralel bir şekilde aile kurumu genişlemiyor.
9: Maalesef.
8: Bakın bugün Türkiye'de bile evet. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sürekli dile getirilir. Aile evet. yılı olarak ilan edilir.
9: Evet.
8: Ailenin önemine atıfta bulunur. Fakat bununla ilgili ne devletin
9: icraatta tam tersi yapılıyor.
8: Yapamıyor. Ona evet. Geleceğim. Neden yapamıyor?
9: Evet.
8: Şöyle bir kere sizin aileye verdiğiniz öneme paralel
9: evet.
8: Başka konularda paralel yürünmezseniz
9: evet.
8: Bu iş yürümez. Peki bu paralellik neyi arz ediyor? Küresel ekonomik ve küresel kültürel sistemin
9: evet.
8: Dayattığı yaşam tarzı evet. Aile kurumunu maalesef erozyona uğratıyor
9: evet.
8: Ve aileyi işlevsel ediyor. Peki bu ekonomik sistem, daha önce de söz ettim
9: evet.
8: Ve kültürel sistem nedir?
9: Evet.
8: Onu biraz açayım. Bugün herkesin çok daha fazla kazanma evet. isteği gibi bir ekonomik hırs mevcut.
9: Evet.
8: Yani insanlar ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade
9: materyalist düşünce tamamen hakim.
8: Materyalist ve kapitalist düşünce.
9: Evet.
8: Ben şeye bir vurgu yapıp aklıma gelmiş bir şey söylemeden geçmeyeceğim.
9: Buyurun.
8: Kapitalizmin ortaya çıkışıyla ilgili Max Weber'in şöyle bir iddiası vardır.
9: Evet.
8: Protestan mezhebinin çalışmak ibadettir söylemi ve telkini üzerine kapitalizm doğmuştur diyor.
9: Evet.
8: Neden peki? Daha önce kendisine yetecek kadar çalışıp yetecek evet. Kadarını kazanan insanlar çok fazla çalışarak, çalışmak ibadettir terkini, çok fazla çalışarak ihtiyaçtan fazlasına sahip oldukları için o sahip oldukları maddi unsurları biriktirme yoluna
9: gitti. Yani şükür ve kanaat gitti bununla.
8: Kesinlikle. Evet. Ama bakın dini bir öğretiyle, yanlış bir dini öğreti bir terkinle ortaya çıkmış olduğunu söylüyor. Ve maalesef
9: insanları da inandırdılar.
8: Bunu. Tabii buna inanılmış ve bu doğrultuda bir pratik ortaya çıkmış. Bu pratik sonucunda insanların ihtiyaçtan fazlasına sahip oldukları şeyleri saklamış. Ne bileyim bunu farklı şekillerde değerlendirmeye çalışmış. Dayanışma ortadan kalkmış. İslam'ın emrettiği
9: sermaye ile güç devşirmiş.
8: Tabii de İslam'ın emrettiği birçok güzel haset ortadan kalkmış. İşte sadaka, zekat, yardımlaşma gibi birçok
9: sosyal dayanışma.
8: İşte aile bugün ve hatta aile fertlerinin her biri bir üretici, bir işçi gözüyle bakılmaktadır. Yani ne kadar fazla aile ferdi varsa bunlar ekonomik faaliyette bulunup ailenin ekonomisine katkıda bulunacağı şekilde düşünülmüş, o şekilde görülmüş. İnsan aile ferdi olsun, toplumsal düzende bir birey olsun. Evet. İnsan bugün üretip ve ürettiğinden hatta daha fazlasını tüketen bir araç, bir şey haline getirmiş.
9: Makine haline getirmiş.
8: Evet. Bu biraz saydığımız diğer o bütün manevi özellikler, o iyi ahlaka dair şeyleri maalesef erozyona uğratmış ve neredeyse ortadan kaldırmış diyebiliriz.
9: Maalesef. Şimdi bunu maalesef toplumumuzdaki inançlı insanlara da bu aşığı verdiler. Yani maalesef bu aşığı tuttu. Bu sefer insanlar yani tek amaçları dünya, hani bir söz var ya, diyor insanlar hani eşyalar kullanılsın diye vardır ama İnsanlar bu sefer o aracı amaç haline getiriyorlar maalesef. İşlerini, dünya malını sadece kendi geçimlerini temin etmek için değil, sanki onun için varmış gibi çalışıyor, çabalıyor. Şimdi İsmail Hocam konuşmanın sırasında değindiniz gerçi. Biz biraz onu açalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aile kurumuna yönelik, aile kurumunu desteklemeyiz, aile kurumuna yönelik saldırıları bertaraf edeceğiz. Bununla ilgili projelerimiz var. Buna sahip çıkacağız diye, nesle sahip çıkacağız diye sürekli söylüyor ama siz de dediniz, biraz önce söylediğiniz gibi bu yapılamıyor nedense. Mesela biz 2-3 hafta önceki bir programda yine değindik. Cumhurbaşkanına bağlı olan bakanların, valilerin, belediyelerin, bürokratlar tam bunun tersini yapıyorlar. İşte bakıyorsunuz bir kadın bakan çıkıp diyor ki işte kadın aileden sorumlu bakan işte kadınların tır şoförü olmasıyla övülüyor. Çalışma Bakanı çıkıyor diyor ki işte bu kadar kadına istihdama,
8: kadının iş hayatına, daha çok çalışma hayatına sevk edici, yönlendirici söylemler.
9: Evet ve bunu da övünerek anlatıyorlar. Evet. Bakıyorsunuz mesela köpeklerin artık annelik kavramını da dejenere ettiler, yozlaştırdılar. Sanki affedersiniz köpeğin yavrusu köpekmiş gibi, yani annelik kavramını da itibarsızlaştırdılar. Bakıyorsunuz okullarda bunun tam tersi uygulamalar yapılıyor. Şimdi hükümet, özetle hükümet aile kurumuna sahip çıkacağız diyor ve sapkın akımlarla mücadele edeceğiz diyor. Ama pratikte bunun tersini görüyoruz. Aile kurumu dağılıyor. Sonra da şikayet ediliyor. Hani ben son köşe yazımda da değinmiştim. Kültürel emperyalizm boyutu var bu işin. Kültürel emperyalizmle mücadele etmeliyiz. Fakat işte bütün bunlar hükümet söylemesine rağmen yapmıyor. Sonradan da evlilik yaşı artıyor. Boşanmalar artıyor. Aile kurumu dağılıyor.
8: Haliyle doğurganlık düşünce
9: doğurganlık düşüyor.
8: Şikayetler başlıyor.
9: Evet. Şimdi geleceğe yönelik beka sorunu ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu sapkın akımlar derken bunu da yani bir diğer soruyla da birleştireyim. Sapkın akımlara karşı hükümet de bir şey yapamıyor ya da yapmak istemiyor. Bu gücü nereden alıyor bu sapkın akımlar? Sapkın akımlar dediğimiz hani dinleyiciler için biraz açayım. İşte LGBT lobisi var biliyorsunuz. Feministler var. Bu köpek lobisi var. Yani itperestler var. Köpeği insanın daha üstün gören. Sanki köpeğe tapıyormuş gibi köpeklerin dokunulmaz olduğu. O sosyolog Sema Yarar'ın bir şeyi vardı. Diyordu hani daha önceden kadın sorunu, kadın beğeni esastır uygulanması varken yani diyordu kadınları o kanunla beraber kadınlar tırnak içinde tanrıça seviyesine çıkarıldı. Erkekler evden kovuluyor artık. Şimdi de yine geçen de bir açıklamasını gördüm. Bu sefer bu köpek lobisi içinde diyordu ki yani bunlar o kadar azmışlar artık köpekler kadar erkeklerin maalesef ailede de toplumda da bir değeri kalmamış. Bunun için mücadele edilmesi gerekiyor. Yani hükümet bunu söylediği halde niye tersini yapıyor? Bu sapkın akımlar bu gücü nereden alıyor?
8: Evet. Şimdi ben önce bir birey olarak, bu toplum içinde yaşayan bir birey olarak iğneyi kendime batıracağım. Daha sonra çuvaldızı işte devlete, hükümetlere veya küresel güçlere batıracağım. Evet. Şimdi gücü nereden alıyor sorusunun bana göre en önemli cevabı şudur. Bu güçler, gücü ve bu cüreti toplumlardan sonra bireylerden alıyor. Evet. Neden peki? Bakın biraz başta izah etmeye çalıştığım şey, bir toplum bireylerden oluşur ve bireyler toplumun bir parçasıdır. Evet. Tabiri caizse bir çark, bir mekanizma evet. var. Bunun adı toplumdur. O mekanizmanın ve o dişli çarkın her bir dişi bireylerdir. Evet. Bireylerin en büyük sorunu ve en büyük aslında günahı diyeyim farkında olmamak, bilinçsizlik. Evet. Evet. Başta yine söylediğimiz gibi herkesin şikayet ettiği halde, evet. aslında müşahede edip gözlemlediği halde bu gözlemlediği şeyi anlamlandıramaması. Aile kurumu dedik. Evet. Her insan bir aile kurumunda aslında dünyaya gelir ve aile evet. kurumunda hayata başlar. Bu aile kurumuyla da hayatını devam ettirir. Evet. Peki aile kurumunda roller vardır. Evet. Anne, baba vardır, anne vardır, çocuklar vardır. Evet. Peki anne, baba ve çocuklar aile kurumundaki rollerinin farkındalar mı? Evet. Bakın, biraz önce söz ettiğiniz gibi kadının iş hayatına yoğun bir şekilde yönlendirilmesi, teşvik edilmesi o kadının aile içindeki anne rolünün bir şekilde sekteye uğraması anlamına gelir. Evet. Anne eğiticidir. Anne evet. şefkat evet. odağıdır. Anne merhamet odağıdır. Anne çocuğunu eğitecek. Anne evet. çocuğuna şefkati, merhameti öğretecek. Anneyi dışarı çıkarıp, anneyi iş hayatının içine yoğun bir şekilde koyarsanız bu rollerini ihmal edecektir ki ediyor.
9: Toplumun eğitimi, öğretmeni kadındır.
8: Kesinlikle kadındır, annedir. İşte annelik rolünden ziyade ekonomik faaliyetlerde bulunan bir kadın rolüne büründürürseniz evet. asli rolünü, asli görevlerini ihmal etmek zorunda kalacaktır ki bir çocuğun kreşlere, işte ana sınıflarına bırakılarak evet. anne rolünün anne rolünü veya annenin yapması gerekenlerini beklemek de doğrusu hiç doğru bir şey değildir. Bir şeye geleceğim. Hükümetlerin, devletlerin aile kurumunun farkında olmasına rağmen aileye gereken önemi verdiklerini teoride diye getirmelerine rağmen pratikte niye bunu görmüyoruz? Evet. Bunun dediğim gibi birinci en önemli faktörü yine kapitalizmin dayattığı evet. daha fazla kazanma. Babanın çalışarak, evde erkeğin çalışarak kazandığının yetmeyeceğine inandırılması veya da ben şu an için toplumsal sorunların en büyüğü olan reklam boyutuyla insanların aslında olabileceğinin çok daha üstünde bir yaşam tarzı yaşamasının dayatılması.
9: Bir tüketim kültürü hakimdir.
8: Kesinlikle. Sonra. Bu reklamlarla bitireceğim. Ha, dizilerde buyurun. Özellikle dizilerde müşahede etmişsinizdir ve evet. etmiştir herkes. Doğru. Çok şaşalı, çok böyle zengin, çok böyle müreffeh bir hayat tarzı sürekli gözlerimizin içine
9: sokuluyor. Rol model olarak sunuluyor.
8: Ütopik aslında. Evet. Yani toplumda hiçbir toplumda her kişi, herkesin, her ailenin bu şekilde yaşaması mümkün değildir. Evet. Fakat gözlerimizin içine sokulan bu yaşam tarzı için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Evet. Fakat çalışarak elde edemediğimiz zaman da evet. gayrimeşru yollara başvuruluyor. Evet. Neye başvuruluyor? Hırsızlığa, bahise, kumara, gayrimeşru her türlü kazanç yoluna başvuruluyor. İşte bu söylediğimiz o ahlaki yozlaşmanın evet. sebepleri nedeni.
9: Yani para kazanayım, nereden kazanırsa kazanayım anlayışı.
8: Yani evlerde 3 oda, 4 oda yetmez duruma gelmişken, evde her hanenin bir aracı varken artık bir araç, bir araba yetmez hale yetmez, gelmişken. Evet. Ve eminim hangi yani, haneye giderseniz gardıroplarına bakın, her hanede ihtiyaçtan çok daha fazla elbisesi, ayakkabısı mevcut bir hale gelmiş.
9: Yani doyumsuzluk var bu.
8: Kesinlikle. Evet. Yani hedonizmden söz ettim ya. Evet. Bu da onun bir şeyi tezahürü. Sınırsız haz evet. ve sınırsız tüketim.
9: Tüketim. Evet. Maalesef bu durumda. Şimdi İsmail Hocam, şimdi aile toplumun çekirdeğidir dediniz. Aileden bahsederken şimdi anne baba çocuklar dedik. Aslında biz öncesini zaten bize de inandırmışlar. Şimdi öncesinde de vardı, ne vardı.
10: Çekirdek aileden söz ettim.
9: Evet, evet.
10: Büyük aile.
9: Şimdi
10: evet.
9: Toplumun hale gelmesinden bahsedeceğim. Şimdi daha önceden dede, nene, çocuklar, torunlar hepsi bir aradaydı. Dede, nenenin torunlar üzerindeki etkisi vardı. Onları ahlaki olarak birçok şeyde eğitiyordular. Şimdi maalesef artık çekirdek aileye bile hasret kaldık duruma geldi.
10: Evet.
9: Toplum maalesef bu hale geldi. Yani bir evinde yaşlı annesi babası birinin evinde yaşıyorsa insanlar garip karşılıyorlar. Ya annen yanında mıdır? Baban, yaşlı baban yanında mıdır? Seninle mi kalıyor? Yani bu normal, doğal olması gereken bir şey sanki böyle çok garip bir şeymiş gibi insanlar maalesef bu duruma gelmiş durumda. Yani o da gerçekten durumumuzu pek iç açıcı görünmüyor.
10: Evet. Çok özür diliyorum. Benim yıllardır mesela Batman'la ilgili, Batman yerelinde çok övünerek, iftihar ederek söylediğim bir şey vardı. Bunu da şundan yola çıkarak söylüyorum. Eğer bir toplumda huzur evi varsa, huzur evi açılmışsa, evet, o toplum yozlaşmıştır, o toplum bozulmuştur ve o toplumun da hani şey var ya, sırtı büyük yaşlarınız olmazsa başınıza taş yakar.
9: Evet.
10: Taş yakmayı hak edecek bir hale gelmiş bir toplumdan söz ediyor olabiliriz.
9: Maalesef çok şükür toplumumuzda hala o duruma düşmedik.
10: Ve sanki Batman'da da huzur evi yapılıyor diye biliyorum.
9: Biz de şimdi ne kadar onda övünüyorduk. Yani Batman'da yoktur. Şimdi insanlar hani diyor ya, men de kaduka. İnsanlar bugün anne babasına bakmazsa, anne babasına sahip çıkmazsa, küçükken nasıl onu ayette böyle bir şefkat kanatlarını germişse, yani insan anne babası yaşlıyken ona bakmazsa, yarın o bir gün aynı o hale kendisi de düşecek. Ve kendisi de huzur evlerinde.
10: O anne babasına, anne babasına bakmayarak, anne babasıyla aynı evde yaşamayarak çocuğuna rol model olmuş oluyor zaten.
9: Evet. Doğrudur. Şimdi İsmail Hocam, bu bahsettiğimiz sorunların birçoğu genelde yani maneviyattan uzaklaşma, İslam ahlakından uzaklaşma, nesillerin aile kurumundan uzaklaşması, tarihinden, inancından, örfünden uzaklaşması sonucu olduğu bir kabul var. Yani bu İslam ahlakından neden uzaklaşıyoruz? Niçin eskisi gibi artık insanlar ne İslam ahlakını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını sahiplenmiyor? Anne babasına saygı olsun, toplumda büyüklere karşı saygı olsun. Bakıyorsunuz okulda öğretmenlere karşı, öğrenci telefonla çekiyor öğretmen.

0: her türlü hakareti yapıyor. Anne babasına ve yaşlılara karşı saygısızlık yapıyor. Otobüse biniyorsunuz, otobüste yaşlılar, dedesi yaşındaki kişiler varken ayakta kalıyor. Onlar ayakta kalıyor ama çocuk oturuyor, bir de telefonla uğraşıyor gibi bir şeyler yapıyor, sanki görmüyor gibi. Yani bu İslam ahlakından uzaklaşmamız neden kaynaklı? Niye toplum olarak ahlaki değerlerimizi neden kaybettik?
1: Şimdi bu aslında sadece Batman, Türkiye'nin sorunu değil.
0: Evet.
1: Aslında dünyanın, insanlığın evet. bir probleminden söz ediyoruz. İnsanlığın hayatının evet. tabiri caizse rayında gidebilmesi için evet. insanın sadece maddi ihtiyaçlarının değil, yanında insanın ruhunun, insanın evet. kalbinin ihtiyaçlarının da giderilmesi gerekir. Bu evet. da inanç yoluyla evet. giderilebilir.
0: Yani sözünü kesmiş, kusura bakmayın. Yani insan iki kanatlı bir kuş gibi. Bir taraf maddiyat, bir taraf maneviyat.
1: Kesinlikle.
0: Bir tarafı ihmal edersen
1: evet. Bununla ilgili çok yıllardır, 30 yıl önce belki okuduğum bir söz söyleyeyim.
0: Evet, buyurun.
1: Diyor ki Allah insanların ne tamamen maddileşerek şeytanlaşmasını istiyor,
0: evet.
1: ne de tamamen manevileşerek melekleşmesini istiyor. Çünkü evet. Allah ikisinden de yeteri kadar yaratmıştır.
0: Evet.
1: Allah insandan insan olmasını istiyor.
0: Evet.
1: Yani insanın ceset, beden dediğimiz boyutuyla evet. ruh, kalp boyutu vardır, gönül boyutu vardır.
0: Evet.
1: İşte bu ikisinin tatmin edilmesi gerekir.
0: Evet.
1: Tatmin edilmesinin yolu din, inanç
0: evet, çok yoluyla. Güzel bir sözdür.
1: Allah
0: gerçekten.
1: İnsanlara, peygamberlere vahyetmiştir.
0: Evet.
1: Bunun bir boyutu, ubudiyet boyutu, ibadet boyutunu konuşmuyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Toplumsal yaşam için gerekli olan ahlak boyutunu konuştuğumuz için o inançların koyduğu ahlaki normların zedelenmesi, erozyona uğraması ve hatta neredeyse ortadan kalkacak duruma gelmesi bu evet. söylediğiniz evet. şeylerin hepsinin problemlerin sebebi. Bu evet. Özür diliyorum. Bu sadece dediğim gibi Batman'ın, Türkiye'nin
0: insanın
1: sorunu değil. Bugün Avrupa'da kiliseler ayinlere kimse gitmediği için kiliselere satılmaya başlanmış. Kilise
0: evet.
1: Binaları. Aynı şey bugün bizim için camiler, bizim toplumumuzda camiler için de geçerli.
0: Evet.
1: Bugün bu Avrupa için, Amerika'da bütün insanların yaşadığı her yerde geçerli olan bir problem maalesef. İşte bu dünyevileşme dediğimiz,
0: evet.
1: bunun tersi dünyevileşme dediğimiz,
0: evet.
1: bu şeyin yaygınlaşması, bu da yine söylüyorum, kapitalist yaşam tarzının dayatılmasının sonucudur.
0: Evet, teşekkür ediyoruz İsmail Hocam. Değerli dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Şimdi gençlerle devam edelim. Şimdi gençlerle anne baba toplum arasında, orta yaşlı ve yaşlı kişilerle gençler arasında, bir kuşaklar arasında diyelim, bir iletişim kopukluğu var. Aynı dili, aynı iletişim dilini kullanmıyor sanki birbirlerinden. Bir iletişim kopukluğu var. Bunu birbirlerini anlamakta zorlanıyorlar. İşte genelde yaşlılar ya bizim zamanımızda böyleydi, İşte gençler böyle yapmazdı, şöyle yapmazdı. Gençler de daha farklı bakıyorlar. Bir iletişim kopukluğu var. Gençler toplumdan gittikçe uzaklaşıyor. Ve bazı değerlerimiz gerçekten gittikçe kayboluyor. Bir erozyona uğruyor. Yani bunun sebebi nedir? Niye gençler kuşak çatışması neyden kaynaklanıyor?
1: Daha önceki bir bahiste dile getirdiğim gibi Sümer tabletlerinde bile kuşaklar arası çatışmadan söz edilmiştir.
0: Evet.
1: Gençlerin veya yaşlıların gençleri geçen yaşlıları yetişkinleri anlamadıklarıyla ilgili bu problem
0: evet.
1: belki de insanlık tarihi kadar eskidir. Yani çünkü bu şeyin sonucudur. Toplumsal yaşam,
0: evet.
1: bilim, teknoloji çok dinamik alanlardır ve sürekli evet. gelişen yerlerdir. Fakat bugünümüz için bu çok daha büyük bir sorun.
0: Evet.
1: Neden? Şöyle söyleyeyim. Son 25 yılı hepimiz böyle bir gözden geçirecek olursak,
0: evet.
1: özellikle internetin
0: evet.
1: internetin ortaya çıkması ve internetin kullanım yoğunluğundan kaynaklı ebeveyn ve çocuklar arasında çok ciddi bir uçurum oluştu.
0: Evet.
1: Bugün başka bir bahsimizde süzmüştük. Sosyalizasyon süreci ailede başlar, eğitim ailede başlar falan dedik ya.
0: Evet. Hoş.
1: Ailede başlayan eğitim, okula başlayan bir çocuk için
0: evet.
1: Eğitim süreci devreye girmiş olur. Sosyal yaşamda arkadaş çevresi. Artık bizim sosyal medya dediğimiz
0: evet.
1: farklı bir sosyal alan var.
0: Evet.
1: Sanal, fakat insanların, özellikle gençlerin hayatını çok ciddi manada etkileyen ve şekillendiren bir faktör var.
0: Maalesef.
1: İşte bu normalde, hani bütün araçlar böyle, bir bıçağı iyilik için veya da bir hizmetinizde kullanabilirken bir insanı öldürmek için de kullanabilirsiniz. Evet. Örneğinden yola çıkarak internet normalde bilgiye ulaşmak için çok mükemmel bir araç, çok evet. faydalı bir araç ama kullanış o gün günümüzde kullanım şekli ve kullanım amacı bunun tam tersi.
0: Evet.
1: İnsanları maneviyattan uzaklaştırıp insanları mümkün mertebe tüketen bir canavar haline getirmek üzere kurulmuş.
0: Robotlaştırıyor aslında.
1: Evet. Peki bir de şu var. Bu söz ettiğimiz işte interneti, işte diğer teknolojik araçların üretenleri
0: evet.
1: maalesef toplumun ahlakı ve maneviyatıyla ilgili hiçbir endişesi olmayan güçler olduğu için
0: evet.
1: bu daha çok ürettiklerini tüketmek üzere toplumu dizayn etmek için kurgulanmış
0: evet.
1: ve o kurgulanmış o yaşam tarzı maalesef çok başarılı bir şekilde bugün hayata geçiyor
0: evet.
1: ve aileler işte sorduğunuz sorunun şeyine gelelim ana konusuna gelelim. Aileler bugün çocuklarına bilgi aktarmada veya eğitmede çok evet. aciz kalıyorlar.
0: Doğru.
1: Ailenin kontrolünden, ailenin eğitim sürecinden kopmuş bir gençlik aile dışında, işte dediğimiz gibi sosyal çevre ve sosyal medya veya evet. da diğer internetin diğer araçları tarafından evet. eğitimde hale geldiği için bugün ebeveyn ve çocukların birbirini evet. anlaması
0: yapay zeka çıktı zaten.
1: Evet.
0: evet. Hocam şimdi ailelerin eğitiminden bahsettiniz konuşmanızın önceki bölümlerinde. Şimdi aileler şöyle bir hata da yapmıyorlar. Mesela diyelim ki hani eğitim ailede başlıyor. Çocuğun şahsiyetinin olgunlaşması aileden başlıyor dediniz. Şimdi okula gönderildikten sonra sanki aile artık her şeyi okula öğretmene bırakıyor. Ondan sonra çocuğun eğitimiyle, çocuğun gelişimiyle sanki ilgilenmiyor. İlgilenmediği zaman bu sefer sokaktan öğrenirse, okuldaki öğretmen diyeyim ki iyi niyetli değilse bu sefer çocuğa farklı şeyler de anlatabilir. Sonra biraz büyüyünce telefonu yerine vereyim de başımı ağrıtmasın diyorlar. Ondan sonra o çocuk bu sefer anne babanın çocuğu değil. Önce okulun, sokağın, sonra maalesef internetin, sosyal medyanın, yapay zekanın çocuğu oluyor.
1: Aslında değinmek isteyip unuttuğum bir konuyu hatırlattınız.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Velilerin aslında çocukların okula başladıktan sonraki süreciyle ilgili oluşları aslında eğitim boyutuyla ilgili değil, üretim boyutuyla.
0: Evet.
1: Eğitim ve öğretimi birbirine karıştırmayalım.
0: Evet.
1: Eğitim kişinin davranışına yönelik iyi evet. ve doğru olanı inşa etme süreci.
0: Evet.
1: Öğretim ise kişinin daha çok öğrenmeye
0: evet.
1: yani bilgi öğrenmesine evet. yönelik bir süreçtir.
0: Yani o bilimdir aslında.
1: Aha, işte aileler daha çok maalesef evet. eğitimden ziyade çocuklarının öğretim süreciyle ilgililer.
0: Evet.
1: Ve bu ilgi boyutu aslında öğretmen için de geçerli.
0: Evet.
1: Şimdi eğitim sürecinde eğitimci arkadaşlarımızın aslında sürekli değindiği ve şikayet ettikleri bir konuya da değinmiş olalım.
0: Buyurun.
1: Bugün eğitim kurumlarında, okullarda, ilkokuldan tutun üniversiteye kadar aslında eğitimci statüsünde, eğitimci rolünde de olan öğretmenlerin eğitim rolü ellerinden alınmış.
0: Bir. Evet.
1: İkincisi, velilerin korumacı refleksleri, korumacı veya şımartan
0: evet.
1: refleksleriyle öğretmenlerin, eğitimcilerin saygınlığı ve otoritesi kalmamıştır.
0: Maalesef.
1: Daha önce, sürekli dile getiriyorum. Daha
0: evet.
1: önce, bir hafta önce çocuğumun öğretmenine söyledim.
0: Evet.
1: Biz eğitim öğretim çağındayken bizim ebeveynlerimiz bizi okula götürürken
0: evet.
1: öğretmene eti sizin kemiği benim diye teslim ederdi.
0: Evet.
1: Bugünkü veliler ise çocuğa bir nasihatı bile aslında tolere edip kabullenemeyecek düzeye geldi.
0: Evet,
1: çocuğuma
0: baskı yapıyorsunuz.
1: Aman çocuğum psikolojisi bozuldu. Aman çocuğuma kızmayın. Aman
0: baskı
1: çocuğum...
0: yapmayın.
1: Şiddeti geçtim.
0: Evet.
1: Şiddet zaten tasvip edilecek ve onanacak bir araç değil.
0: Evet.
1: Fakat çocuğun davranışsal problemlerine müdahale eden öğretmene bile anında
0: evet.
1: müdahale eden bir veli profili ortaya çıkmış
0: evet.
1: ve bu yaklaşım öğretmenlerin saygınlığını ve otoritesini evet. bitirdiği için öğretmenler
0: evet.
1: yeterince eğitim sürecinden etkili olamıyorlar.
0: Maalesef biz bu konuyu daha önce Eğitim Bir Sen Başkanı Şemus Önlü'yü konuk alırken bu konuyu işledik geniş bir şekilde. Gerçekten dediğiniz gibi orada da söyledik. Yani bizim dönemimizde ve bizden sonraki nesilde de vardı. Yani özellikle erkek öğrenciler için, çocuklar için söylüyorum. Babaların öğretmenden eğer tokat dahi yemişse gelip korkudan babasına söyleyemezdi. Çünkü babası da demek bir şey yapmışsın ki öğretmenin kızmış sana derdi. O yüzden kimse korkudan babasına, annesine söyleyemezdi. Evet. Fakat şimdi en

0: Bununla
1: Evet.
0: konuyu toparlayalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Değindiğim bir konu aslında hepimizin şikayet ettiği bir konu daha, öz eleştiri kültürünü geliştirmediğimiz sürece. Biz bu toplumun bir parçasıyız ve bu toplumun şu anda içinde bulunduğu durumda bizim de kesinlikle katkımız vardır. Bilincine ulaşmamız lazım. Birincisi bu. Herkes buna ulaştıktan sonra çözüm yoluna gidilecektir. Yine söylüyorum, hepimiz karanlığa küfrediyoruz. Ama hiçbirimiz gerçek manada bir mum yakarak o karanlıktan kurtulma yoluna gitmiyoruz. Ve bu süre devam ettiği sürece bu karanlıktan kurtulamayacağız. Karanlık her geçen gün artacak ve zifiri karanlığa bürüneceğiz. Peki bunun yanında bakın bir ayet var ki bu hakikaten benim için çok ufuk açıcı. Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez diyor Rabbim.
0: Sadaka.
1: Onun için farkına varacağız, farkında olacağız ve o farkına vardığımız, farkında olduğumuz durumun değişmesi için önce kendimizden başlayacağız. Sonra sorumlu olduğumuz işte aile bireyleri, çocuğumuz, eğitimciysek öğrencilerimiz, bir işverensek iş arkadaşlarımızdan, çalışanlarımızdan başlayarak bu değişimi ancak gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde hep şikayet edeceğiz. Bu şikayetler var olduğu sürece hiçbir çözüm bulunamayacak ve her geçen gün durum daha kötü olacaktır.
0: Önümüzdeki hafta Çarşamba günü bayram olacak. Bayramla ilgili bir şey söylemek isterseniz alalım konuyu.
1: Ve
0: Sonra
1: bayramın bayram gibi olması dileğiyle herkesin bayramını kutluyorum. Yani bayramlar, hani nerede eski bayramlar diye bir motto da var biliyorsunuz. Bu da bir slogan haline geldi. Eski bayramları yani hatırlayacak kadar o yaşımız var. Eski bayramlar da kalmadı
0: Genelde öyle
1: sonuçta.
0: söylüyorlar, çocuklarını özledikleri için söylüyorlar yani. Bana öyle geliyor.
1: Yani sonuç itibariyle eski bayramlar da yok. Yani o eski bayramlar da çok farklı bir atmosfer oluşturdu. Bugün artık çocukların bile çok fazla gezip hani şeker bile toplamadığı
0: Evet,
1: bir
0: maalesef.
1: bayram şeyine geldik. Allah herkese hayırlı, huzurlu bayramlar nasip etsin.
0: Amin.
1: Her günümüz bayram olsun dileğiyle.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Hocam. Programımıza katıldığınız ve değerli görüşleriniz için çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Aslında benim için dert olan bir konu da topluma ulaşabilme fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür
0: Sağ
1: ediyorum.
0: olun. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki çarşamba biliyorsunuz Kurban Bayramı. O yüzden önümüzdeki hafta program yapmayacağız. 2 hafta sonra inşallah başka bir konu kalacağız. Bayramımızı şimdiden tebrik ediyoruz. Gazze, Lübnan başta olmak üzere İslam coğrafyası ve mazlum coğrafyalarda gerçek bayramların kutlanması, İslam ümmetinin ve mazlum halkların özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyoruz. Bayramımızı tekrar tebrik ediyoruz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
2: Dostlar, bu haftalık da gündemi birlikte noktaladık. Aksa'da gündem sona erdi. Haftaya yine aynı gün ve saatte Aksa FM'de buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Gündemden uzak kalmayın.
3: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542-621-6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Haftanın ayeti 188. ders. İnsanın başına gelen kötülüklerin sebep ve hikmeti. Ayetin Kur'an'daki yeri Nisa suresi 79. ayet. Ayetin Türkçe meali: sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülük ise nefsindendir.

Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Ayetten ne anladık? Ayette geçen hasene iyilik demektir. Seyyiye ise kötülük demektir. Bu ayetten anlaşılan şu ki, hayrı da şerri de yaratan Allah Celle Celaluhu'dur ve bunları imtihan gereği yaratmıştır. Bununla birlikte insana seçme hürriyeti denilen irade verilmiştir. İnsan bu iradesiyle hayrı veya şerri tercih eder. Allah Celle Celaluhu da ona göre insanın yolunu açar ve onu istediklerine kavuşturur. Bununla birlikte Allah Celle Celaluhu kulları için kötülük dilemez ve onların kötü işleri yaparak günah kazanmalarını ve ahirette cezalı duruma düşmelerini istemez. Ancak onları imtihandan geçirdiği için kötülüğü tercih ettiklerinde ve günaha daldıklarında onlara yol verir. Böylece bu dünyada iyi olanlar ve kötü olanlar birbirlerinden ayrılmış olurlar. Dolayısıyla insanın başına gelen kötülükler, bela ve musibetlerin sebebi yine insanın kendisidir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyurulmuştur: başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şura Suresi 30. Ayet. Çünkü insan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. İsra Suresi 11. Ayet. Ayetlerde buyurulduğu üzere hayrı istediği gibi şerri de ister ve bu yönde çaba sarf eder. Bunun için insanların yaptıklarına bakmak yeterlidir. Çeşitli silahlar ve bombalar üretip bunları kullanmak suretiyle hem cana hem de mala zarar vermekte, gıdalara müdahale edip çeşitli hastalıklara sebebiyet vermekte, doğaya müdahale edip ekolojik dengeyi bozmakta ve insanlarla birlikte hayvanlara ve bitkilere de zarar vermekte, ancak bunlar neticede yine zarar olarak insana dönmektedir. Netice itibariyle insan kötülüğü ve kötü yolu tercih edince hem kendisinin hem de diğer insanların düşmanı haline gelir ve zarar verir. Ayetin sonunda seni insanlara elçi gönderdik, şahit olarak da Allah yeter denmektedir. Ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın bütün ayetlerini insanlara tebliğ etmek üzere gönderilmiş ve bütün bunları insanlara haber vermiştir. Şahit olarak da Allah yeterdir. Artık ahirette hiçbir insan benim bunlardan haberim yoktur diyemeyecektir.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap sona erdi.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535

0: 0541-655-3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.

zaman yılmadım. Hiçbir yerden makam.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile

0: Şimdi reklamlar.
1: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmaz.

0: çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ana Haber'e Sumut filosuna ilişkin haberlerle başlıyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak uluslararası sularda işgal rejiminin saldırısına uğrayan Sumut filosu aktivistleri İstanbul'a döndü. Havalimanında karşılanan aktivistler burada basın açıklamasında bulundu. Sumut aktivistleri yaşadıkları kötü muameleye rağmen yeniden yola çıkmak için hazırlıklara şimdiden başlayacaklarını dile getirdi.
1: Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi.
2: Bugünden itibaren daha çok geminin yola çıkması için hazırlıklara başladığımızı ilan ediyorum. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz bulunuyor. Filodan dolayı kara konvoyu maalesef görünmez oldu. Şu an orada bekleyen 300'e yakın arkadaşımız bulunuyor. Libya sınırında Mısır'a yakın bir noktada tam 8 tane ambulans ve 300 tane insani yardım gönüllüsü doktorlarla beraber Haftar güçleri tarafından durduruldu. Onun için her ne olursa olsun biz o sınırlara gelmeye devam edeceğiz.
0: Hüdapar Milletvekili Faruk Dinç ve Şahzade Demir Sumut filosunun misyonu hakkında konuştu. İstanbul Havalimanı'nda aktivistleri karşılayan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç burada yaptığı konuşmada işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini vurguladı. Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ise Sumut filosunun insanlığın vicdanını harekete geçirdiğini söyledi.
3: Da Sumut aktivistlerin dönüşünü beraber karşıladık.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti.
3: Bugün bu işgalci İsrail'in yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötülükleri ve daha pervasızca bu hukuksuzluğuna devam edecektir. Bundan dolayı her saniye bizim aleyhimize işliyor. Bu Siyonist yaptırımcılara karşı net ve somut adım atılmalı. Bu ihlallerin hesabı tek tek sorulmalıdır.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.
4: Sumut filosu bize göre çok önemli, çok güçlü bir aktivite. Dünyanın her tarafından ciddi bir destek gören, aktivistlerin destek verdiği bir program. Soykırımı dünya gündeminde tutma, dünyayı ayağa kaldırma, insanlığın vicdanını harekete geçirme noktasında çok ciddi, çok somut, gözle görülür sonuçları oldu. Bu Sumut filosunun devam etmesi lazım. Türkiye'de de insanlarımızın, kamuoyunun, medyanın destek vermesi, hükümetin destek vermesi, yeri geldiğinde askeri koruma sağlaması çok önemlidir. Bu strateji, Sumut'a sahip çıkma stratejisi, Gazze'deki soykırımın durmasına çok ciddi anlamda katkı sunacaktır. Türkiye bundan imtina etmemelidir diye düşünüyoruz.
0: Siyonist işgal rejiminin İslam coğrafyasındaki saldırıları da devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere Lübnan'da ateş hattında. İşgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde sağlık merkezi ile sağlık çalışanlarına yönelik hava saldırıları düzenledi. Son saldırılarda 6 kişi şehit oldu, 7 sağlık görevlisi de yaralandı. Böylelikle ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 3.395'e yükseldi.
1: Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimi savaş uçakları Sur kentinde bulunan Hanaviyeh beldesindeki İslami Sağlık Heyeti'ne ait sağlık merkezine hedef aldı. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 2 sağlık görevlisi yaralandı. İşgal ordusunun 2

0: Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralanmalarda ciddi artış yaşanıyor. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3093'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. İşgal ordusu İran İslam Cumhuriyeti'ne 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump 17 Nisan'da Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün uzatıldığını duyurmuştu.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek daha da tehlikeli hale geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler temsilcisi, Batı Şeria ve Gazze'de artan saldırılarla insani yardım kısıtlamaların bölgedeki krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Alakbarov, ateşkesle ortaya çıkan Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla ertelenemeyeceğini belirterek, Gazze halkının hayat gerçekliğinin derin bir belirsizlik içinde olduğunu ifade etti. Alakbarov, İsrail saldırıları neredeyse her gün devam etmekte ve onlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır diyerek, ateşkesin ardından oluşturulan sözde sarı hatle, Gazze'nin %52'sini işgal ederken halihazırda bunu %60'a çıkardığını kaydetti. Alakbarov, işgal rejimin insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının da devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'de insani koşullar son derece kötü ve nüfus günlük yardım teslimatına bağımlı dedi. Filistinliler için tahmin edilen gerekli insani yardım miktarının 4,6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Alakbarov, ancak bu konudaki finansmanın son derece kısıtlı olduğunu, planda yalnızca 540 milyon dolar bulunduğunu bildirdi.
1: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki sözde Barış Konseyi temsilcisi Nikolay Mladenov'un son açıklamalarına tepki gösterdi. Mladenov'un Siyonist işgal rejiminin tez ve söylemlerini benimsediğini belirten Kasım, yine Mladenov'un açıklamaları Gazze'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma çabasıdır dedi.
0: Gazze kurulu üyelerinden Nikolay Mladenov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Mladenov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Mladenov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları artırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. Mladenov'un Gazze'ye yardımların artırıldığı yönündeki söylemlerinin de sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirten Kasım, Siyonist rejimin insani yardımların girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve aç bırakma politikasını yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgulayan Kasım, işgalcilerin ihlallerine rağmen hareketin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü belirtti. Kasım ayrıca Hamas'ın Gazze şeridinin yönetimini Ulusal Yönetim Komitesi'ne tam ve derhal devretmeye hazır olduğunu ifade etti.
1: Filistin topraklarını gasp eden Siyonistler işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Siyonist rejimin Batı Şeria'daki yoğun baskın ve saldırıları nedeniyle Filistinli aileler göçe zorlanıyor.
0: Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Saldırıların yanı sıra haftalardır bölgede suyun kesik olması da Filistinlilerin hayatını katlanılmaz boyutlara taşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Filistinliler hiçbir şekilde topraklarını terk etmeyeceklerini vurguluyor. Filistinliler, Siyonistlerin muhtemel saldırılarından önceden haberdar olmak için evlerinin dışına kamera yerleştirerek kısmi önlem alıyorlar. Batı Şeria'da işgalcilerin kaçak yerleşimlerine yakın olan ve özellikle Bedevilerin yaşadığı kırsal alanlara yönelik saldırılarda da son dönemde artış yaşanıyor. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimciler, Siyonistlerin koruması altında girdikleri köy ve kırsal bölgelerde istedikleri gibi her şeyi yağmalıyor, talan ediyor. Bu saldırılar bazen ateş açarak öldürme ya da öldüresiye darpla sonuçlanıyor.
1: İş gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana habere devam ediyoruz. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, meclis başkanlığına başıboş köpek sorunu hakkında iki ayrı soru önergesi sundu. Demir, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına sunduğu önergelerde devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlattı.
0: En vahşi şekilde sürdürülüyor. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır?
1: CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası gündem bu konuyla işgal olmaya başladı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi İlk Parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil, partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. İcra memurları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. İcra memurları söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletti. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2: Bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.
0: Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz sorusu üzerine Üregen, evet, şu an CHP genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de Kılıçdaroğlu'nun göreve başladığını, atamalar için takvimin henüz belli olmadığını söyledi. CHP Genel Merkezi'ne giden bazı partililer ise Kılıçdaroğlu'nun portresini indirdi. Yaşananlar sonrası CHP'de karşılıklı sert eleştiriler derinleşen bir krize dönüştü.
1: Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 286 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. 257 sanığa 3 yıl 4 ay ile 116 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
0: Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen e-imzayla sahte belge düzenlenmesi davasında yüzlerce sanık hakkında karar açıklandı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla birlikte taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat ve tahliye talebinde bulunurken müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Ziya Kadiroğlu'nu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ÖSYM kanununa muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından toplam 116 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Davada 256 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme 29 sanığınsa beraatine hükmetti.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Öğrencilerin eğitimine garantör üniversite olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde devam edilecek. Üniversitenin eski rektörü Remzi Sanver, Masan Hocası Büyük Üstadı olarak biliniyordu.
0: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Karar, geçen yıl üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmasıyla başlayan sürecin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin eski rektörü Remzi Sanver'in aynı zamanda Mason hocası Büyük Üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı.
1: Devam ediyoruz gündemin öne çıkan diğer başlıklarıyla. Torba kanun teklifine dair detay var haberimizde. Polis teşkilatına basın, ekonomi ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif meclis başkanlığına sunuldu.
0: ...24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarına standart ve şeffaflık getiren yeni düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni mevzuatla birlikte site yönetimlerinin tek taraflı ve fahiş aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı.
0: Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zanlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı 1 çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü.
1: İran barışçı nükleer enerji hakkından vazgeçmeyecek. Kaynaklara göre İran İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamaney, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmesi yönünde talimat, gönderilmemesi yönünde talimat verdi.
0: İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Muçteba Hamaney'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. Ajansın kaynaklarına göre üst düzey İranlı yetkililer, uranyumu yurt dışına ihraç etmenin ülkeyi gelecekte ABD ve işgalci rejimden gelebilecek olası saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceğini değerlendiriyor. 15 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl süreyle durdurmasıyla yetineceğini belirtmişti. Bunun ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki haklarından vazgeçme niyetinde olmadığını açıkladı.
1: ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran'la süren savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. İran'a yönelik başlatılan saldırılardan bu yana 42 ABD askeri hava aracının düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. ABD Kongresi'nin raporu sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaştığı bir mesajla Amerikan ordusuyla alay etti.
0: ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı, 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. Kaybedilen F-15'lerden 3'ünün 2 Mart'ta Kuveyt semalarında yaşanan bir dost ateşi kazasında düştüğü ileri sürüldü. 4'ünün ise 5 Nisan'da İran'daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi. Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikman uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği öngörülüyor. Bu uçaklardan birinin Irak'ta vurulduğu ve içindeki 6 mürettebatın öldüğü aktarıldı. Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Kongresi'nin raporunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini itiraf ettiğini ifade etti. Arakçı, güçlü silahlı kuvvetlerimizin yere göğe sığdırılamayan F-35'i düşüren ilk ordu olduğu tescillenmiş oldu diyerek Washington'la alay etti. Trump yönetimi operasyonları başarılı olarak nitelendirse de sahadan gelen veriler ABD'nin beklenenden çok daha ciddi kayıplar verdiğini gösteriyor.
1: Afrika'ya gideceğiz çünkü Afrika'da büyük bir sorun var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve aşısı hala bulunamayan nadir Ebola salgınının, yani onun adı da Bundibugyo, bu varyantın nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gelen son rakamlar 139 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Hindistan ve Afrika Birliği arasında 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu zirvesi de Ebola salgını nedeniyle ertelendi.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139.

0: 1.9'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Bu varyantı daha yaygın olan zaire türünden ayıran en büyük tehlike ise şu an için onaylanmış bir aşısının veya tedavi yönteminin bulunmaması. Virüs, komşu ülke Uganda'nın başkenti Kampala'ya sıçradı. Avrupa Birliği ve ABD, bölgeden gelen yolculara seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Uzmanlar, salgının resmi olarak teşhis edilmeden önce haftalarca fark edilmeden yayıldığını, bu mücadelenin aylarca sürebileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan Hindistan ve Afrika Birliği arasında 28 ile 31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu zirvesi Ebola salgını nedeniyle ertelendi. Konuya ilişkin açıklama Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi. Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.
1: Yine Afrika'dayız ancak bu kez güzel bir haberle Afrika'dayız. İWebrar Afrika'da önemli bir projeye imza atıyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler de yapan İWebrar Afrika'da Yunus Emre Külliyesi'ni inşa ediyor.
0: Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İWebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İWebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu.
2: Hayırseverlerimizin katkısıyla elhamdülillah bir seviyeye getirdik. İnşaatın yaklaşık %40'lık bir kısmı bitmiş. Masraflı olan kısımları bitti. Bu kalan kısımları da inşallah hayırseverlerimizin yardımları geldikçe biz bitireceğiz. Külliyeyi kardeşlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Bunun için de kardeşlerimizden, hayırseverlerimizden yardımlarını talep ediyoruz. Yardımlarını bekliyoruz.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü inşallah Kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Ancak Kurban Bayramı öncesinde de alimlerden tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Molla Sedat Şeran, Kurban Bayramı'nın teslimiyet, takva ve paylaşma ruhunu yansıttığını belirtti ve kurbanın da önemli bir ibadet olduğunu vurguladı.
3: Efendi haberler sona erdi.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım...

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 880.

0: tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız

Gelek zalıma bahçete çırandın, gelek gül ve reyhanete çınandın, bahu bahçete tamam karımandın. Ey gula İslam-ı Kur'an devere, ey gula İslam-ı Kur'an zuvere devere, ey gula Rahim-ı Rahman devere, ey gula Muhammed-i Can devere, ey gula İslam.

emir beri şeytan azadiye insandırın. Zulüm juhar kırne kar dünya kırın zindane. Rıya Rabbi haberdan, rıya hakku azadi. Ev erdavet beheşti, ava kırın veyrane.

koşin insandan pırdam azat kirin. Hemandın jera bu ne betçi uşuvane. Peygamber hatın uçun cıkavmu aşirare. Bes Muhammed bu tamame gelli cihane.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

olmaz ise düzde şaşırır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Cemil Bey düşündü. Çocuk dövmek de vicdanım olmayan vicdanı mı rahatlamıştı? Şimdi gerçekleri söyleyen çocuğu susturuyordu. Ya Allah'a ne yapacaktı? Nereye kaçacaktı? Hangi zorbalıkta, hangi yalancı şahitlikle mahkemeyi kazanacaktı? Düşünmek bile istemiyordu. Kalktı, duş aldı, yatağına uzandı. Habibe sabaha kadar yatağına girmedi. Sabah ezanında Zeynep'i kaldırmak için yanına geldi. Kıyamıyordu kaldırmaya. Ne güzel uyuyordu. Ama gözünün biri morarmış, burnundan gelen son kan damlası hemen dudağın üzerinde pıhtılaşmıştı. Habibe sessiz sessiz ağlamaya başladı. İçi burkulmuştu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da sitem ediyordu. Annesiz yavru. Hak karşısında eziyet gören yavru. Adaletsizlerin uydurdukları, sözde adalet karşısında ceremeyi çeken yavru. Annesiz yavru. Aynı gece diğer tarafta da Zühre kadın uykusundan sıçrayarak uyandı. Korkunç bir rüya görmüştü. İbrahim Bey de onun sıçramasıyla uyanmıştı. Hayrola, ne oldu hanım? Korkunç bir rüya gördüm. Çocuklar, mutlaka çocuklarda bir şey var. Ağlama hanım. Sabrı, metaneti bırakma. Sabah olsun, Rukiye Hanım'a telefon ederiz. Şimdi teheccüdlerimizi kılalım. Zühre kadın rüyasında Habibe'yi görmüştü. Sanki bir uçuruma düşüyor, canhıraş bir feryatla anne, anne diye bağırıyordu. Zühre kadın ellerini uzatıyor, bir türlü onu tutunamıyordu. Birden geçmişe daldı. Çocuklarını doğurduğu günlere. Kocası ve çocuklarının babası olan adam, Habibe ile Zeynep doğduklarında kendi gibi o doğurdun demiş, Mustafa da gururlanmıştı. Her şeyine katlanmıştı Zühre. Haksız yere dövmesine, basit şeylerden dolayı sövüp saymasına, her şeye. Yalnız dinine karışılmasına dayanamamıştı. Bir defasında namazdayken dayak yemiş, yine de sesini çıkarmamıştı, çıkaramamıştı. Kalktı, abdest aldı. İbrahim Bey namaza durmuştu. Odanın kapısını çalarak içeri girdi. Kızım, Salihem, kalk. Gece namazının vakti geldi. Tamam anne. Emine'ye ben seslenirim, sen gidebilirsin. Aralarında öyle bir dayanışma vardı ki, Saliha ve Emine ile öz anne kız gibiydiler. Bana da dua edin. Biliyorsun, gıyapta yapılan dua makbuldür. Namazlarını kıldılar. Ellerini açtı Zühre. Gözlerinden sicim gibi yaşlar boşalırken, Allah'ım, halimi sen daha iyi bilirsin. Sana geldim. Açtım ellerimi. Tek dayanağım sensin ve senin yüksek mahkemen. Yavrularımı hidayetli kimseler et. Babalarına merhamet ver. Çocuklarıma sabır ve sebat ver. Çocuklarımı kendine has kullardan eyle diye dua etti. Duasını bitirdikten sonra gözünü hiç uyku tutmadı. Sabah olmasını zor bekledi. Sabah namazını da kıldı, telefonun ahizesini alırken elleri titriyordu. Acaba kötü bir şey duyar mıyım diye tereddüt ediyordu. Bir tarafta telefon sabahın köründe bangır bangır ötmeye başladı. Rukiye Hanım, bu saatte kim acaba? Diyerek telefonu kaldırdı. Alo, buyurun. Selamünaleyküm, Rukiye Hanım'la görüşecektim. Evet, benim. Sen misin Zühre bacı? Aleyküm selam, hayrola. Nasılsın? İyiyiz sizler. Bizler de iyiyiz. Bacım hayırdır? Sabah sabah. Rukiye, ben bu gece güzel bir rüya görmedim. Çocuklarda bir şey mi var? Bacım, çocuklar varsa çekinme, bileyim. Sabrederim, bilirsin. Gece olup bitenlerden haberi olmayan Rukiye Hanım, inan çocuklar çok iyiler. İki kızın da Allah'ın istediği gibi birer Müslüman olma yolundalar. Merak etme, sağlıkları da iyi. Bahsettiğim Sümeyye ablamızın onlara çok faydası oldu. Sahi mi? Buna çok sevindim. Habibe durmadan okuyor. Ders yapıyorlar. Gerçekten bayağı başarılı. Tek sorun, her zaman katılamıyor. Ama evde o boşluğu kapatıyor. Zeynep'in de durumu iyi. Ona da Sümeyye Hanım anlayacağı kitaplardan veriyor. Maşallah, başları da hep örtülü. Allah'ım, sana hamdü senalar olsun. Peki, hakkını helal et, rahatsız ettim. Aman ne demek, biz kardeşiz, unuttun mu? Hadi Allah'a emanet ol. Sen de. Zühre kadın rahatlamıştı. Telefonu kapattıktan sonra çocuklara mektup yazayım diye düşündü. Diğer tarafta Zeynep bir hafta okula gidemedi. Babası okula gidip hasta bahanesiyle izin aldı. Evde ablası yemek yaparken Zeynep de divana uzanmıştı. Birden kapı çalındı. Kızlar birbirlerine baktılar. Acaba babam mı geldi diye seslendi. Kim o? Ben Emine. Zeynep evde mi? Hoş geldin Emine. Bir şey mi var? İçeri girmeyeceğim. Annem dedi ki hemen dön. Hayırdır inşallah. Annenizden mektup gelmişti. 3 gündür Zeynep'i okulda göremedim. Ben de mektubu getirdim. Alır mısın Habiba abla? Annemin de selamı var. Allah razı olsun. Sen de annene selam söyle. Habibe içeri girdi. Zeynep'e. Zeynep! Annemden mektup var. Sahi mi? Okusana sesli oku. Benim gözüm ağrıyor. Peki canım. Yemeğin altını kapatayım da. Zeynep de doğrulmuştu. Ablası gelip yanına çöktü. Mektubu okumaya başladı. Esselamu aleyküm yavruları. Allah'a hamdü sena, elçisi, önderimiz, rehberimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allah'ın selamı sizlerin, muvahhidlerin ve dava kardeşlerimizin üzerine olsun. Yavrularım, sizlerin iyi birer kul olma gayretiniz beni çok sevindirdi. Allah razı olsun. Başarınızı arttırsın. Size karşı vazifemi hakkıyla yapamadım. Ama artık büyüdünüz. İyiyi ve kötüyü bir nebze ayırt edebiliyorsunuz çok şükür. Allah'ın size verdiği akıl nimetini iyiye kullanmanızı temenni ederim. Canım yavrularım, bizler bu dünyaya imtihan için geldik. Muhakkak ki hepimizin imtihanı ayrı ayrı olacaktır. Bizler Müslüman olarak Allah'a teslim olmuş insanlarız. Onun için Müslümanlığa ilk adım atarken şehadet kelimesini ikrar ederiz. Bu şehadet kelimesini kuru kuru ezberlemek ve okumak insana fayda sağlamaz. Bu papağanın manasını bilmeden söyleyip durduğu kelimelere benzer. Bizse insan olduğumuz için konuştuğumuzu bilmemiz gerekir. Canım yavrularım, şehadet ederken Allah'tan başka bütün ilahları reddedip yalnız Allah'ı ilah olarak kabul ediyorum diyoruz. O halde ilk başta ilahın ne manaya geldiğini bilmemiz gerekir ki şöyle en la ilahe derken neleri reddettiğimizin bilincinde olalım. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah'la birlikte başka bir ilah daha edinip tapma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Canlarım, nasıl ki bir öğrenci ders çalışmazsa sınıf geçemiyor, biz de çalışmazsak sırattan geçemeyiz. Bu dünyada daha nelerle imtihan olacağımızı bilemeyiz. Allah yine bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Elif, Lam, Mim. İnsanlar yalnızca inandık demekle bırakılıverileceklerini ve imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Size gönderdiğim La adlı kitabı okuyun. Anlamazsanız bir daha okuyun. Umarım o zaman şehadet kelimesinin anlamını kavrarsınız. Canlarım, satırlarımın sonunda sizlere nasihat olarak diyorum ki, tağut ve şirki iyi öğrenin. Asla tağuta itaat etmeyin. Çünkü Allah bütün ortaklardan münezzehtir. Zaten Allah asla kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Allah'a emanet olun. Sizleri özlemle öper, her birinizin birer dava eri olmanızı Yüce Rabbim'den dilerim. Anneniz Zühre. Abla, annem de aynı Sümeyye teyze gibi konuşuyor. Baksana ne güzel yazmış. Öğrenmemizi istediği hangi tavuk ki?
1: Çok hoşsun. Tavuk değil, tağut.
0: Gerçekten annem de bayağı bilgiliye benziyor değil mi abla? Biz de bu hafta hangi konuyu araştıralım diyorduk. Tağut ve şirk ne demektir? Bunu araştıralım. Yüksel ablaya haber göndereyim de. Neyse, şimdi bu mektubu saklayalım. Babamın eline geçmesin. Cemil Bey'in yüzü hiç gülmüyordu. Zaten güldüğünü de gören yoktu ya. O günden sonra asık suratı iyice asılmıştı. Çok da düşünceli bir hali vardı. O günden beri çocuklara hiç kızmamıştı. O gün yine günlerden perşembeydi. Habibe sohbete gidememişti. Ama evde Davut kelimesinin ne manaya geldiğini araştırıyordu. Akşam olunca herkes yattı. Cemil Bey'in içinde bir huzursuzluk vardı. Yattı. Fakat bir müddet uyuyamadı. Kendisini huzursuz eden şeyi kendisi de bilmiyordu. Cemil Bey'in yolu hiç tanımadığı bir yere düşmüştü. Giderken bir mağara gördü. Acaba içinde ne var diye merak edip içeri daldı. Yolu ayırt edebilecek kadar hafif bir ışık vardı. Birden kulağının dibinde bir ses duydu. Ölümden kaçış yok. Ölümden kaçış nereye? Cemil Bey sesin geldiği

bir tarafa döndü. Bu defa da aynı ses yan taraftan geldi. Diğer tarafa döndü. Bu defa arkadan aynı ses. ''Ölümden kaçış yok. Ölümden kaçış nereye?'' diye seslendi. Çıldıracak gibiydi. Hangi tarafa dönse öteki taraftan aynı ses geliyordu. Kulaklarını tıkayıp kaçmak isterken uyandı. Derhal ışığı yaktı. Kan ter içinde kalmıştı. Sanki programlanmış gibiydi. Habibe'nin yazıp astığı yazıyla karşı karşıya geldi. ''Muhakkak ki Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz.'' Sigarasını yakıp oturdu. Uyumaya cesaret edemiyordu. Birden yaptığı pislikler gözünün önünden bir film şeridi gibi geçmeye başladı. Zühriye ve ondan önceki hanımına yaptıkları, mihirlerini nasıl gasp ettiği, haksız yere sudan sebeplerle nasıl acımasızca dövdü. Hele Zühre'nin ''Ne olur bey, dinime karışma, her şeye razıyım, katlanırım, yavrularım bize emanettir, bırak emaneti koruyalım.'' diye yalvarışı. Anasının yakasına para diye asılışları ve kırkı geçen zinaları. Ölümden kurtuluş olmadığına göre bunların hesabı... Hayır, düşünmek bile istemiyorum. Ama istersen şimdi düşünmezsin. Bu senin elinde. Ya ölüm? Ölüm de senin elinde değil ya. Sen istesen de istemesen de öleceksin. Zühre kadın zinaya gittiğine şahit olmuştu. Fakat kimi kime şikayet edeyim diye Allah'a havale etmişti. O kadını da karımı boşayıp seni alacağım diye kandırmıştı. Hele mahkeme benim cebimdir diyerek parasına güvenip tuttuğu yalancı şahitlerle çocukları anasız bıraktığını. Artık düşünmemeliyim deyip kalktı, yatağına uzandı, bir müddet sonra uykuya daldı. Okulların kapanmasına bir hafta kalmıştı. Öğretmeni sene boyunca Zeynep'i sınıfta bırakmak için çabalamış ama Allah ona bu fırsatı vermemişti. Günlerden perşembeydi, yine Sümeyye Hanımlara gideceklerdi. 3 haftadır Habibe sohbete katılamıyordu. Çünkü babası hiçbir yere gitmiyordu. Evde kalıp okuyor, bilgisini geliştiriyordu. Zeynep gidecekti. Öğlen sonrası okuldan geldi ve Şeyma'ların evinin yolunu tuttu. Zeynep'i Şeyma karşılamıştı. Hoş beşten sonra Zeynep'e, ''Zeynep, sana bir haberim var. Söyle bakalım neymiş? Babamın tayini çıktı sayılır. Okullar kapanınca gideceğiz.'' ''Sahi mi? İşte buna çok üzüldüm. Neden böyle çabuk?'' ''Çabuk mu? Kaç yıldır buradayız. Sizlerden ayrılmak bile zor geliyor ama ne yapalım? Annem bugün son sohbetini yapacak.'' Zeynep çok üzülmüştü. Demek Sümeyye teyze son kez konuşacak. İçinden ''Keşke ablam da burada olsaydı.'' diye geçirdi. Sümeyye Hanım ''Esselamu aleyküm.'' diyerek sohbetine başladı. ''Muhterem Müslümanlar, bugün sizlerle son kez sohbet edeceğiz. Artık buradan hicret ediyoruz. Sizlerden öncelikle hakkınızı helal etmenizi istirham ederim. Bugün sizleri biraz gerilere götürmek istiyorum. Galü belaya. Değerli müminler, bizler dünyaya gelmeden önce ruhlarımız yaratılmıştı. Orada Allah Celle Celaluhu ruhlara hitaben ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sual sordum. Ruhlarımız da cevap olarak dediler ki ''Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin.'' Tekrar sordu ''Bana kulluk edecek misiniz?'' Biz de ''Evet, nerede bir emrin varsa tutup, nerede bir yasağın varsa kaçacağız.'' diye söz verdik. Bizleri imtihan etmek için dünya üzerine gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ''Allah Celle Celaluhu der ki ''Ben kıyamet gününde 3 kişinin hasmıyım.'' Allah'a verdiği sözde durmayıp cayanın, hür bir kimseye satıp hakkını yiyenin ve bir işçi çalıştırıp hakkını vermeyenin. Bizler Allah'a söz vermiş, ona iman etmiş insanlarız. Tabidir ki imtihan olunabilmemiz için bazı zorluklar olması gerekir. Yoksa imtihanın anlamı kalmayacağı gibi iyi ile kötü, müminle münafık ayırt edilemezdi. İrademiz serbesttir, iyiye kullanalım. Ahirette pişman olacağımız işler yapmayalım. Sonunda dönüş ancak Allah'adır. Karşımıza çıkacak zorluklar ne olursa olsun sabretmesini bilmeliyiz. Zindanlara atılsak, sürülsek, öldürülsek yalnız ve yalnız Allah'a boyun eğmeliyiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Biz gidiyoruz diye sakın ola ki hidayete eren kardeşlerimiz hidayetten delalete düşmeyesiniz. Arkadaşlar arasında birinizi grup başkanı seçip İslam için uğraşılarınıza devam edin. Allah yardımcınız olsun.
Allah kendi dinine yardım edenlere yardım eder. Bunu unutmayın. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veliler, dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin vekilleridir. Sizden kim onları dost edinirse muhakkak onlardandır. Bizler Müslüman olduğumuza göre Allah ve Resulünü dost edinip Allah'ın çizdiği yolda Resulün sünnetiyle hareket etmeliyiz. Hepinizi Allah'tan hakkıyla korkmaya davet ediyorum. Yanlış anlamayalım lütfen. Şimdi Allah'ın Kur'an'da buyurduğu hükümleri aldırış etmeyip kafasına göre hareket eden bir insan Allah'tan korktuğunu söyleyebilir mi? Hem faizle uğraşıp hem korkuyorum diyen, hem dış örtüsünü giymeyip hem korkuyorum diyen ki örnekleri çoğaltabiliriz. Kısacası Allah'ın emirlerini yerine getirmeyip korkuyorum diyenlerin statüsünü buyurun siz düşünün. Allah'ı hakkıyla sevmek, fedakarlık etmek lazım. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. Muhakkak ki Allah yaptığınız iyiliklerin karşılığını verecektir. Karşılıksız bırakmayacaktır. En azı 10 misliyle hem de. Yapılan dua ile o günkü sohbet de sona erdi.

104. bölüm. Kabile kabile dolaşılıyor, Bedir Harbi hatırlatılıyor, Müslümanlardan alınacak intikam için yardım isteniyordu. Bir yıldan beri ölümden dönen bir insanın rahatlığını duya duya günlerini geçirmekte olan şair Ebu Azze, gelen misafirlerini sevinçle karşıladı. ''Senden yardım istemeye geldik ey Ebu Azze. Cahilliğinize doymayın. Neden? Yardım isteğiyle ben size gelsem olurdu. Zenginsiniz. Benim gibi pek çok insanın geçimini üzerinize almanız bile sizi sıkıntıya düşürmez. Halbuki ben yarın neyi yiyeceğini bilemeyen bir kişiyim. Biz bunu biliyoruz. O halde maksadınızı açıkça söyleyin. Senden bizim yanımıza katılmanı ve Muhammed'e karşı toplanacak ordu için kabileleri birlikte dolaşmanı istemeye geldik.'' Ebu Azze'nin suratı buruştu. ''İşte bu dediğiniz yapamam. Neden? Çünkü Muhammed bana hayatımı bağışladı. Ben de ona dilimi tutacağıma dair söz verdim. Bugün yaşıyorsam onun yaptığı ikramı unutmamam gerekir. Söz verdiyse bugüne kadar verdiğin sözde durmuş olman yeterli. Biliyorsun ki o kendi kavmini kılıçtan geçirmekten çekinmemiş. Bunca büyüyü Bedir topraklarına sermiş bulunuyor. İntikam almadan nasıl rahat edebilirsin? İntikam almanızı ben de isterim ama ben orada dilimi tutacağıma dair öyle içten bir söz verdim ki bunu benim gibi ölümle burun buruna gelmeden anlamanız mümkün değildir.'' Ebu Süfyan ve Cübeyr bin Mutim saatlerce uğraştıkları halde Ebu Azze'den istedikleri sözü alamadan oradan ayrıldılar. Amr bin Lüey oğulları kabilesi Kureyş büyüklerinden birkaçını misafir etti. Gelenlerin maksadı meşhur silahşör Amr bin Abdüvüd isimli kahramanı yapılacak savaşa davet etmekti. Fakat Amr aylardır evinde yatıyor, yaralarını tedavi için uğraşıyordu. Bedir gününün vücudunda açtığı yaralar hala iyileşmiş değildi. ''Neler oluyor ey Amr? Seni böyle yatakta görmeye alışık değiliz biz.'' Bu sözler gönül almak için söylenmiyordu. Amr, kolu bükülmez bir yiğit olarak tanınmış, savaş meydanlarında haklı bir ün kazanmıştı. Amr'ın bu haklı şöhreti onu sık sık kervan muhafızı olarak seferlere katılmaya mecbur etmişti. Ücret mukabilinde muhafız olarak katıldığı kervanlar rahatça yoluna devam ediyor, onun bulunduğu kervana sataşmayı kimse aklından geçirmiyordu. Ama Bedir'de böyle olmamıştı. Amr gibi korkunun ne olduğunu bilmeyen bir insan, yenilmenin manasını öğrenmemiş bir yiğit bile indirilen darbelerle yaralanmış, canını zor kurtarmıştı. O günlerin sözü edildikçe Amr, ''Şükretsin onlar havada uçar gibi hücum eden varlıklara, kime karşı savaşacağımızı bilemedik ki.'' demekten kendini alamıyordu. ''Görüyorsunuz halimi.'' dedi gelenlere. ''Bu halimle benim kılıç tutmam hiç mümkün değil. Ama yemin ettim, onlarla savaşıncaya, intikam alıncaya kadar koku sürünmeyeceğim. Bir gün gelecek, onlar yine karşılarında Amr'ı göreceklerdir.'' Israr etmenin manası yoktu. Gelenler üzüntü içinde ayrıldılar. O günden sonra gide gele şair Ebu Azze'nin gönlü edildi. Beraberce kabileler arası dolaşıp Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmaya razı edildi. Buna karşılık Cübeyr bin Mutim onun aile efradına bakacak, yiyeceğini ve giyeceğini temin edecekti. Bedir'e giderken aceleye gelmiş, iyi hazırlık yapamamıştı. Fakat bu defa Medinelilere göre daha üstün bir kuvvetle yola çıktıklarından emin bulunuyorlardı. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Süfyan, karısı Hind'i beraberinde götürüyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan, Amr bin As, Talha bin Ebi Talha gibi Mekke'de kalburüstü sayılan 14 kişi ailece gitme kararını vermiş bulunuyordu. Kadınlara develerin üstünde mahveler hazırlandı ve vazifeleri yol boyunca ve özellikle muharebe anında def çalıp şarkı söyleyerek orduya cesaret vermekti.
onları savaş meydanında bırakıp kaçmanın utancı, savaşçılara daha üstün bir dayanma gücü verecekti. 200'ü atlı, 700'ü zırhlı olan ordu, 3000 kişiden meydana geliyordu. Aylardır harbesiyle atış talimi yapan ve siyah bir yağ tulumunu andıran Vahşi de orduyla birlikte hareket etmişti. Bütün dileği Hamza'yı öldürebilmek ve hürriyetini elde etmekti. Kadınların şarkılara eşlik eden çalgılarıyla birlikte orduya hareket emri verildi. Tarih, Ramazan ayının 25'ini gösteriyordu.

Kuba köyündeki dostlarını ziyarete giden Efendimiz, mescitten henüz çıkıyordu ki, yorgunluktan çatlayacak bir hale gelmiş bir adamla karşılaştı. Adam, "Bunu amcan Abbas gönderdi," diyerek bir mektup uzattı. Nebi Ekrem Efendimiz mektubu Übey bin Ka'b'la bir köşeye çekilerek dinledi. "3 bin kişilik bir kuvvet Mekke'den hareket etmiştir. Üzerinize gelmektedir. Tedbirli bulunun," diyordu. Peygamber Efendimiz derhal Mekke'ye döndü. Sa'd bin Rebi'nin evine vardı. Mektup orada bir defa daha okundu. Beraberce ve gizli olarak bir durum değerlendirmesi yapılacaktı. Ama içeride okunulanı kapının ardında dinleyen kadın durumu öğrenmiş bulunuyordu. Çok geçmeden şehirde Mekkelilerin yola çıktığını duymayan kalmamıştı. Peygamber Efendimiz Hubab bin Münzir'i keşif yapmak ve doğru dürüst bir haber getirmek üzere görevlendirdi. Hubab, gördüklerini sadece Efendimiz'e anlatacaktı. Mekkeliler Kona göçe, yiye içe yollarına devam ediyorlardı. Konak yerlerinde develer boğazlanıyor, içkiler içiliyor, şarkılar söyleniyor, kılıçlar bileniyordu. Evva köyünde verilen mola, yepyeni bir konuyu dile getiriverdi. "Beni dinleyin ey Kureyş topluluğu. Eğer aklınız varsa söyleyeceğim söze itibar edersiniz." Başlar konuşan adama çevrildi. "Nedir bize söyleyeceğin sözler?" "Muhammed'in anası Amine bu köyde ölmüştür. Hazır gelmişken onun kabrini açalım. Kemiklerini elimizde bulunduralım." Yüzleri şeytani bir gülümseme kapladı. Konuşmacı sözlerine devam etti. "Eğer Bedir'deki gibi bir mağlubiyete uğrarsak bu kemikler işimize yarar. Kadınlarımızı geri ver, biz de ananın kemiklerini teslim edelim deriz. Bu defa biz mağlup olmayacağız." "Mağlup olalım diye gitmiyoruz biz. İntikam alacağız, intikam." Sağdan soldan yükselen sesler adamın devam etmesine imkan bırakmamıştı. Bu defa bir başkası söze karıştı. "Bu kemikleri ileri sürerek bir sürü dünyalık elde etmek zor iş değil. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, kemiklerin çıkartılıp elde bulundurulması fikrini hararetle alkışlayanlardandı. Ele geçen böyle bir fırsatı değerlendirmek lazım," diyordu. Bu arada bir başkası söz aldı. "Çirkin bir iş teklif ediyorsunuz. 50 yıl önce ölmüş zavallı bir kadını mezarda olsun rahat bırakalım. Nedir bu kadıncağızın günahı? Siz onun kemiklerini ortaya çıkartınca Huza ve Bekir kabileleri boş mu durur sanıyorsunuz? Onlar da sizin büyükleriniz için aynı yolu tutarlarsa ne dersiniz?" Bu sözler heyecanları yatıştırdı. Hint ve aynı fikri paylaşan birkaç kişi yumruklarını sıkarak bağırdılarsa da fayda vermedi. Peygamberler Sultanı Efendimiz'e doğuran fakat onu canının istediği gibi bağrına basmaya fırsat bulamadan ecel okunun hedefi olan Amine bu konuşmalardan habersiz, sakin bir şekilde yatmaktaydı. Şevval ayının 5'ine rastlayan Perşembe günü sabah vakti ordu Medine ufuklarında belirdi. Uhud Dağı eteklerinde karargah kuruldu. Miladi tarihe göre Mart ayının 22'siydi. Keşif için gönderilen Hubab bin Münzir geri döndü. Nebi Ekrem Efendimiz'e gördüklerini birer birer anlattı. Atlar, develer gelişi güzel salıverilmişti. Ordunun sayısı 3000 civarındaydı. Askerleri harbe teşvik için kadınlar da getirilmişti. "Bunlardan hiç kimseye bahsetme ey Hubab. Emredersin ya Resulallah." O gece Resulullah Efendimizin evinin etrafında sırf gönülden gelen bir istekle sabaha kadar dolaşan nöbetçiler bulundu. Bunlar Allah rızasından başka hiçbir maksat gözetmeyen, bu mübarek vazifeyi kendi arzularıyla kabul eden insanlardı. Aralarında
Sa'd bin Muaz, Hüseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade gibi kabile reisleri de vardı. Savaşa bir gün kala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra arkadaşlarına döndü. Bu gece rüyamda boğazlanmış bir sığır gördüm. Kılıcımın ağzında bir gedik açılmıştı. Elimi sağlam bir zırhın içine soktum, dedi. Ey Allah'ın peygamberi, bunları nasıl yorumladın? Boğazlanan sığır, arkadaşlarından şehit olacak insanların bulunduğunu gösteriyor. Kılıcımda açılan gedik, aile efradımdan birinin de bu şehitlerin arasına katılacağını gösteriyor. Elimi soktuğum zırh ise Medine'yi temsil etmektedir. Rüyanın yorumu bittikten sonra Resulullah Efendimiz Uhud dağına kadar gelip dayanmış bulunan düşman kuvvetleri hakkında bilgi verdi. Kendi görüşüne göre Medine'de kalıp savunma yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. Abdullah bin Übey bin Selül aynı kanaati taşıdığını açıkladı. Müslümanların çoğu da bu düşüncede değildi. Göğüs göğüse, kılıç kılıca savaşma arzusundaydılar. Bunların çoğu Bedir'e katılamamış kimselerdi. Efendimizin amcası Hazreti Hamza gibi muharebeden hoşlananlar da onları destekliyorlardı. Duvarların gerisinde durmayı, düşmana uzaktan ok ve taş yağdırmayı yiğitliğe yakıştıramıyorlardı. Bedir'de kazanılan zafer yüreklere cesaret getirmişti. İkinci bir karşılaşmada aynı neticeyi fazlasıyla alacaklarına inanıyorlardı. Şehit olmak onlar için korkulacak bir şey değildi. Gökte aranılan yerde bulunmuş olacaktı. Ölen şehit, kalan gazi olduktan sonra çekinecek ne vardı? Sana kitabı indiren Allah hakkı için onlarla göğüs göğüse savaşmalıyız. Kapımıza kadar geldiklerinde çarpışmayacaksak ne zaman onlarla karşılaşacağız? Ey Allah'ın Resulü! Biz bugünün gelivermesini hep arzu eder dururduk. Böyle bir güne kavuşturması için Allah'a yalvarıyorduk. İşte düşman ayağımıza kadar gelmiş bulunuyor. Ya Nebi Allah! Bizi cennetten mahrum etme! Ruhumu elinde bulunduran Allah aşkına söylüyorum ki, cennete girmeyi pek arzu ediyorum. Resulullah Efendimiz, bu son sözü söyleyen Nuaym bin Malik'e baktı. Neyle? Dedi. Allah'a ve Resulüne karşı beslediğim sevgiyle, bir de muharebe meydanında dönüp kaçmamakla. Doğru söylüyorsun. Resulullah Efendimizin de tahsik edeceği derecede ölçüye sığmayan sevgi, tartıya girme imkanı olmayan saygı duygusu söyletiyordu bu sözleri. Bu sevgi ve saygı nasıl ölçüye girmiyorsa, alınacak mükafat da sınırsız ve hesapsız olacaktı. Çoğunluğun bu görüşü tuttuğu belli olmuştu. Resulullah Efendimiz'e karşı duyulan sevginin derecesiz oluşuna, cennete ve cemalullah'a kavuşma arzusuna kimse bir şey demezdi. Ancak burada inceden inceye düşünülmesi lüzumlu olan bir cihet vardı. Bedir'e giderken herkes kervanı ele geçirmeyi arzu ettiği halde Fahri Kainat Efendimiz daha çok düşman ordusuyla çarpışmayı istemişti. Halbuki bu defa arkadaşlarına ''Siz neler düşünüyorsunuz?'' demeden kendi fikrini söylemiş, Medine'de kalıp savunma harbi yapmayı doğru bulduğunu açıklamıştı. Onun bu davranışındaki inceliğin hissedilmesi, ''Madem ki sen böyle emrediyorsun, biz de aynı görüşe katılıyoruz.'' denilmesi lazımdı. Resulullah Efendimizin bu karara varmasında gördüğü rüyanın büyük tesiri vardı. Elimi sağlam bir zırhın içine soktum buyururken Medine'de kalmanın faydasını da belirtmiş oluyorlardı. Müslüman olduğunu açıklamasına rağmen
eski huyunda devam eden Abdullah bin Selül'ün de aynı görüşte olması tuhaftı. Çoğu zaman bulduğu fırsatı değerlendirip bulanık suda balık avlama hevesinde olan bu adam, şimdi aynen Resulullah Efendimizin görüşüne katıldığını bildirmiş ve sözlerine şöyle devam etmişti. Biz ne zaman şehrin dışına çıkıp dövüşmüşsek yenilmişizdir. Burada savunma harbini tercih ettiğimiz zamansa düşmanlarımız eli boş, mağlup ve perişan olarak dönüp gitmiştir. Ama müşrikler Medine bahçelerini mahvedeceklerdi. Getirdikleri 3000 kadar deveyi otlaklara, bahçelere salıvermişlerdi. Dönüp gittikleri zaman onları evlerinden çıkamaz ettik diyeceklerdi. Geride ise çiğnenmiş, mahvolmuş tarlalar, bahçeler bırakacaklardı. Neticede çoğunluğun fikri kabul edildi. Şehrin dışına çıkıp onları karargah kurdukları Uhud dağlarının eteklerinde karşılama ve çarpışma kararı alındı. Herkes hazırlığını yapmak üzere dağıldı. Bir müddet sonra Resulullah Efendimiz Amr bin Cemuh'u karşısında buldu. 4 oğlu da yanındaydı. Ya Nebi Allah, sen benim şu topal ayağımla cennette seke seke gezip dolaşmamı arzu etmez misin? Arzu ederim. Ancak Allah Teala seni muharebe konusunda mazeretli saymış. Evinde oturmana izin vermiştir. Dilersen savaşa katılabilirsin. Efendimiz daha sonra oğullarına döndü. Siz de onu muharebeden engellemeye uğraşmayın. Umulur ki Allah Teala ona şehitlik nasip eder, buyurdular. Amr, kendisine bu serbestlik tanındıktan sonra sevinçle ayrıldı ve evinin yolunu tuttu.

0: دجله و هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچی سای فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.

0: konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytech, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanım, Allah'a kul olmalı. Namaz gözünün nuru. Sen namaz için mihraba yaklaşınca 124 bin peygamber geçer sahne. Solunda ashab-ı güzin ve saf saf melekler. Sonra milyonlarca veli edeple ardına geçer. Müminler sıra sıra, canlı cansız tüm varlık. Sen namazdasın ve kainat ardında. Uzanır öpülesi ellerin, o nurlu ellerin Rahman'ın dergahına uzanır. İsteyen sensin, veren Allah. İstesen Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Sen iste ki Allah'a yakarışın yüreklerimizi yaksın. Sen iste ki alemler sesini sesine katsın. Ver ne olur Allah'ım. Habibin ne istiyorsa bize de ver Allah'ım.

Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, yiğit olmalı. Hani geceydi, Medine'de bir geceydi. Karanlığın bile kanını donduran bir ses duydu insanlar. O sesin ürpertisini ancak duyanlar anlar. Medine halkı korkuyla sokaklarda. Herkes sesin geldiği yöne doğru bakar da bir adım bile atamaz. Ebu Bekir de atamaz, Ömer de, Ali de. Ve işte tam

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Resulallah. Sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah. Duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
0: Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ
0: Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor.

Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki, babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz.

İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi.

0: Sevgili babamız dediler, sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız.
1: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Yarın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız.
1: قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
0: Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi.
1: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ
0: Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kaparda yerse yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz?
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

0: Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada, kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın.
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
0: Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki,

0: Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek, sen bize inanmayacaksın.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz.

Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Aa, müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle, kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu.

Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, dedi. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.

ortaya koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz, fenalığı ve fuhşu, ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

0: Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi.
1: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ

0: Yusuf ise, asıl o bana sahip olmak istedi dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir.
1: وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir.

0: Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, kocası eşine, "Anlaşıldı," dedi. "Bu, siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir."
1: Yusuf, a'rid an hada ve estagfiri li zenbiki innaki kunti minel khatiin.
0: Yusuf, sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Şehirde bir takım kadınlar, "Duydunuz mu?" dediler. Vezirin hanımı, uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, Beri'den de Yusuf'a, "Çık şimdi onların karşısına," dedi. Kadınlar onu görünce,

0: düşününce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa, Allah için bu bir insan olamaz, bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey olamaz dediler.
1: قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ
0: Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki, ben ondan kâm almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki, kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde, o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır.

0: Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir.

Sonra vezir ve arkadaşları, bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular.

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler.

Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp,

atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

Ey hapishane arkadaşlarım! Bir düşünün. Sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir?

Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah, onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır.

Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, "Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf, birkaç yıl daha hapishanede kaldı.

0: Günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin.
1: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
0: O kâhinler, bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.

O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen bunca zamandan sonra, işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin.

Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ile 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler.

Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız.

Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz.

Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar.

Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir.

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Hükümdar o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? Diye sordu. Onlar da, haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezinin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti.
0: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
1: Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de, Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an Meali programını dinlediniz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Umeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı.

annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.